0: Radyo Lider İzmir.
1: An vardır bir ömür yaşanamaz. An vardır yaşanır, bir ömür unutulamaz. Zaman bir tilkidir, kurnaz ve kaçak. Kaçan zamanın götüremediği, silinip giden mekanlara inat, yaşayan ve yaşatılan anlar vardır. Zaman kaçsa da dört nala, zaman bütün kolpalarını çekse de, yaşandığı yerde sonsuza dek yaşayanları bekleyen anlar vardır. Kimi zaman biter mi bu acılar dediğin halde biten, bitmemesi için dua ettiğin halde biten, mutlulukların yaşandığı an. Sigaranı çekme öyle. O sigara, o sigara değil, yakmaz genzim. Çaydan çektiğin yudumlar da değişmiş. Garsonlar üniformalı. Adını unuttuğun kahvecinin kendi de yok, sabahladığın kahvehanede. Oysa çok oturmuştum burada. Hoş geldin diyen yoktu. Az ötede oturduğun evin adresini de hatırlamazsın şimdi. Gelen icra memurları bile unutmuştur adresi. Yine aynı şarkı. Hani o bırakıp giderken beni. Vallahi hiç bırakmadım diye bağırmak vardı. Bağıramazsın ki. Efes güneşini cila yapmadın ki. Hem Hasan'la öbürü kimdi? Oysa İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde karşılaşırdın sık sık. Hani bir gece vakti yurdun önünde bütün gözlüklülere hastayım ulan diye nara atmıştı. Neyse, o anın şahitleri de yok şimdi. Bir de üstüne üstlük adın da değişmiş. Üniformalı garson Sabri abi çay alır mısın diyor. Mekandan olsa gerek. Takıldım kaldım. Oysa pasaportta veya Ömer Ağa'da çay içmek vardı hesapta. Dur gitme. Oysa neler yaşandı bu şehirde? Ulvi davaların dikenli yollarında ne ihanet pazarları kuruldu. Hülasa, dönmem bu şehre bir daha demiştin. Döndün. Belki de daha çok döneceksin dönmem sandığın dönülmezlere. Yaşadığım anlara emanet ettiğim kavgamı bıraktığım yerden vermeye döndüm bu şehre. Ey anılarımın şehri. Ey dönmemi döndüm yapan şehir. Bana verdiğin bir hediye 4 oldu. Şimdi yalnız değilim, 5 olduk. Sıra bizde. Bu kavganın sonu belli. Hırpalatma istersen kendini. Pes et. Pes et. Ey kavgalarımın şehri. Pes et.

0: Türkiye'nin devesi Cansever'le birlikteyiz. Cansever ve Kayıtşair düeti benim hayatım. Sizlerle.
1: İşte bu da benim hikayem.

döşendi üstüme. Beni benden başka kimse tutamaz. Sır gibi kayboldum kendi içimde. Beni benden başka kimse bulamaz. Beni benden başka kimse bulamaz.

bahanem. Ben yaşadım, ben gördüm, yok bir bahanem. Öyle sırla dolu ki benim hikayem. Beni benden başka kimse yazamaz. Beni benden başka kimse yazamaz. Kimse yazamaz. Kendimi ben gömdüm kendi kabrime. Orman yangınlarını örttüm üstüme. Boş yere bakmayın, sönün.

hadi ara itfaiyeyi. Gelsin söndürsün. Sen gider git mesel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seli. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla. Ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın.

0: Dünya dediğiniz abiler, aha benim şu yüreğim kadar. Abiler, hayat dediğiniz ne kadar gülebiliyorsa o kadar. Boş verin ötesini, sallayın gitsin dünyayı. Paramız yoksa da haysiyetimiz var.
1: Ey gözünü seveyim zeytinin, taze ekmeğin, çayın. Bakmayın benim de canım elbet çeker şöyle tereyağlı bir buçuk İskender. Yine de olsun, kesmedikten sonra selamı bakkal Ender. Bir de bizim takıma gol olmadıktan sonra ve de en kıyağından bir şarkı patlatınca Müslüm Baba, ne gam, ne tasa, ne fırtına, ne kar. Boş verin abiler, paramız yoksa da haysiyetimiz var. Şimdi beni iyi dinleyin, canımdan öte ve de en kıymetli sevdiğim muhterem arkadaşlar, durumum ortadadır. Hayat bana da sağlamına harbi bir çelme takmıştır. Nevrim dönmüş, midem bulanmış, gözlerim kararmıştır. Cümlenize olan cümle borç edavatım üç vakte kadar askıya alınmıştır. Ya biraz idare edebilirseniz eğer, ya bir de kahveci Nuri'den rica edebilirseniz, kesmezse tavşan kanı günde üç bardak çayı. Elbet bu feleğin paslı çarkı bir gün benim için de döner. Ve düşeş gelmese de, gelirse eğer zarımız mesela bir dubara ve hele dört çağır. İşi kolayladık sayın,

Vay vay vay vay vay vay. Dalgalan bakalım kız kulesi önündeki dalgalar gibi kalbim. Hayıflan bakalım hiç kimselere belli etmeden geceleri yorganın altında. Yazıklan bakalım bu da reva mıdır hayatının baharında bir delikanlıya. Hep kısa çöpü ben mi çekeceğim? Hep bana mı denk düşecek çarkı feleğin iflası? Hep ben bileceğim başkaları mı kapacak 500 milyarı? Hep ben sevip eller mi alacak Aslı'yı, Leyla'yı? Batsın bu dünya sen de mi Leyla? İtirazım var yalana dolana. E ben böyle dolana dolana, ellerim cebimde, dudağımda ıslığı, başımda eski alemlerin sarhoşluğu, Orhan Veli tadında basıp voleyi yürüyeceğim hayatın sonuna kadar. Hiç tasalanmayın abiler, paramız yoksa da haysiyetimiz var. Son bir kere öpmek isterim gözlerinizden, son bir kere sarılıp ağlamak geçer içimden. Ama vicdan yapıyorum sanırsınız diye korkuyorum. Vallahi içinden öpmek geliyor en kral arkadaşlarımı. Ayhan ışığı, Sadri alışı, Erol taşı. Adamın gönlü şarkılar söyleyip unutmak istiyor garibanlığı. Adamın canı hesapsız dostlarını çekiyor, dalgasız, dümensiz yoldaşlığı. Mahalle arasında gazozuna maç yapıp yenilmek çekiyor. Komşunun kızına mektup yazıp çarşamba pazarında el altından vermek çekiyor. Bazen sıcak ekmek, bazen seyyardan sabah

Her şey çok güzeldi o zaman. Çok şey değişti ama istediğim gibi olmadı. Bir şeyleri kazanırken bir şeyleri kaybettiğimi gördüm. Yalnızlığımı gördüm her gün artan. Büyüdüm de ne oldu sanki? Büyüdükçe küçüldüm, utandım. Belki de çocuk kaldım, büyüyemedim. Belki de o yüzden sevgide mutlu olamadım. Ah, her acıyı çekmek zorunda mıydım? Şimdi yaşadığım şeyler bana boş ve anlamsız geliyor. Çocukluğuma diyorum. Sığınmak istiyorum bir yerlere. Çocuk olmak istiyorum.

tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türk

Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 05

0541 40 50, 0541 70 40 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkıyı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalanını söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen, kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansızı.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyor.

hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750 0541 780

Yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

0: senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla. Süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi. Gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0541 40 50 0541 40 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0541 0541 781 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle. Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider Efendim Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun, sevdiklerinizle olsun inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla her akşam olduğu gibi Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında SMS'ten gelen mesajlarınızın bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajları 9'a kadar. Ondan sonra da WhatsApp'ta kaldığım yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Babam Üstüme iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yaptık. Şimdi SMS'ten bir miktar bir 5-10 dakikaya sığdırabildiğim kadar okuyacağım. Sonrasında kardeşlerimi saat 8'i çeyrek geçe kayıt mesajlarını paylaşacağım. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Abi kardeş, abla kız kardeşler, tekrardan hepinize sevgiler, selamlar. B1 koğuşunda yatmakta olan aslan dostum Helin Aydın, unuttuğumu düşündün, her an aklımdan ve kalbimden çıkmıyorsun, bunu hiçbir zaman unutma. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum, darılma bana sakın, canımın içi. En kısa sürede mektup atıp her şeyi anlatacağım. Seni çok seviyorum, özgür günlerde görüşmek üzere inşallah, Allah'a emanet ol. M.C5'te yatmakta olan bebeğim, görüş için bir haber vermedin, aramıyorsun da bir şey oldu diye endişeleniyorum. Merakta bırakma beni, ben senin her zaman yanındayım, bunu unutma. Seni çok seviyorum inşallah, kıyafetlerini beğenmişsindir, ihtiyacım var şarkısını armağan ediyorum. Seni çok özledim çocukluğum, özgür günlerde kavuşacağız. Ayrı kalan aynı canla, seni çok seviyorum, hiç unutmadım, unutmam. Zehra Nur Büyükkal, İzmir 2 nolu T-tipi cezaevinde yatan A10 koğuşundaki Özkan Gürbüz için Murat Göğe Bakan'dan diğer yarım şarkısı armağan olsun. Buradan B11 koğuşuna yatmakta olan Bilge Girmeş'e sesleniyorum. Bugün benim doğum günüm, yanımda yoksun. Saat 9'da başlayan kutlamalar, aramalar, yok kapım hiç çalmadı. Senin varlığını çok özledim ama yeni yaşım bana seni getirsin, kibari yastayım, benden sana armağan olsun, seni çok seviyorum göz bebeğim. T4A20'de bulunan Kadir İldem'e selamlar. Eyüp Saltıkalp Kahru. T4A20 Kadir İldem kardeşim selam olsun, en kısa zamanda yanımızda olursun inşallah. Serhat abiden de Kahrettin şarkısı armağan olsun. T4A20'de yatan Kadir İldem, canım oğlum, sana kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sıkma canını, bu günlerde geçer elbet, Allah'a emanet ol inşallah. Tuncay Şengül, T1B7'de yatmakta olan radyo başına. Biz Serdar Barut Şahin Pehlivan, bugün görüşüne geldik. Geçen hafta geldik, saatleri bize yanlış söylediler. Haftaya yanındayız, kapalı olunca saatler değişiyormuş. Selamünaleyküm Can abim. T1B8'den Boran Baran, yani Vahap. Aleykümselam Boran kardeşim. Başta aslan abilerim Burak Baran, Berkant Baran, Kurtuluş Çakarlı, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Fırat Çağrı, Mustafa Fidan, Berkay Çelebi, Mustafa Can Sunan, Boran Can Akalık, Yiğit Serbest, Efe Pınar, Yusuf Ateş, bu derlere canlara selam olsun. Murat abi senden ricam, Azar Bülbül'den İlle Desen şarkısı armağan olsun. Sevgilerimle Boran Baran, yani Vahap. Can abi Murat, ben T1B8'den Boran Baran, yani Vahap. Canım kanım abilerim Kurtuluş Şakarlı, Burak Baran, Fırat Çelenk, Berkant Baran, bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Boran Baran. Eyvallah Boran kardeşim. Murat abim, ben Eylül, hemen hemen R tipinde yatan Burak Irak'a, ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Şarkı olarak unutma beni Esmeray. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B8'den Boran Baran, yani Vahap. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Can abim Kurtuluş Şakarlı'ya selam olsun. Abime benden Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Sevgilerimle Boran Baran, yani Vahap. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A19 Kürt Aydın koğuştan Yakup Atalay, yani Karslı. Aleyküm selam Yakup kardeşim. Buradan aynı kaderi paylaştım. Aslan abim Kemal Paşalı Kürt Aydın ile değerli dostlarım Ozan Ahmet Kartal. T1C8 koğuşunda bulunan Resul Kartal, İsmail Soylu ve Candan Öte kardeşim. Özgür Çakar'a çok çok selam olsun. Ayrıca Eyfan'dan Su Misali şarkısı Kürt Aydın abime armağan olsun. F1B9 Okan Biçer abi, ben Altay. Nasılsın, iyisindir inşallah. Aklım hep sende abi. Çok özledim seni. Halin hatırın yerindedir inşallah. Sizinkiler iyi abi. Arada gidiyorum işten ve futboldan dolayı eve bile gitmiyorum abi. Allah nasip ederse bu hafta Karşıyaka ile anlaşacağım. Cumartesi günü gideceğim konuşmaya abi. Kendine çok dikkat et. Babamın selamı var. Bir dahaki görüşüne gelecek, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol abim. Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı armağan olsun aslan abime. İyi akşamlar Murat abim, ben Meryem Şimşek, sağ ol kardeşim. Annesinin sol yanı kurban oldum, seni çok iyi gördüm bugün, yakışıklı oğlum benim. İstediklerini ayarlayacağım, yollayacağım hemen anneciğim. Konuştuğumuz gibi kalbini ferah tut, her şey güzel olacak, seni çok seviyorum anneciğim. C4 koğuşuna da selam olsun, iyi yayınlar Murat abim, sana da sağ ol kardeşim benim.
Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, iyi yayınlar. Ben hemen T tipi kapalı ceza infaz kurumu B2'de yatmakta olan aslan kardeşim Ercan Tekdemir'e selam eder, gözlerinden öperim. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Aynı kader ortaklığı yaptığım Mehmet Aydın'a da çok çok selamlarımı iletiyorum. Bekir abim, seni de unutmadım. Yasin Coşkun abime de selamlarımı iletiyorum. B2'de yatan aynı koğuşta herkese selamlar. Allah tez zamanda sevdiklerinize, ailelerinize kavuştursun inşallah. Ercan, yarım gelen bir mesaj. Aleyküm selam kardeşim benim. Şakran T1B11'de yatan aslan kocam Mustafa Doğan. Seni çok özledim ve çok seviyorum. Nazım Hikmet'in de dediği gibi dün seni sevdim, bugün de seviyorum. Öbür gün borcum olsun, yaşarsam söz yine seni seveceğim. Allah'a her gün dua ediyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bir bakmışsın dua ediyorsun, bir bakmışsın duanı yaşıyorsun. Sen de Allah'a güven ömrüm. Her zaman yanındayım ve yanında kalacağım oğlumuzla. Seni öpüyoruz, Allah'a emanet ol. İyi yayınlar Murat abim. Ben Ümay Yaman Sal kardeşim. Kadın kapalı C1 koğuşuna yatan kardeşim Simay Karakaya. Dostum, aklım bende kalmasın. Uslu duruyorum, merak etme. Tek sorun, seni çok özledim. Ama elbet çıkacaksın sen de. Sabırsızlıkla o günü bekliyorum. Ben buradayım. Seni çok seviyorum. Dikkat et. Bir isteğin, ihtiyacın olursa annene söylemen yeterli, biliyorsun. Abi kardeşime Emircan İyrek'ten can dostum armağan olsun. Murat abim, Şakran kadın kapalı C14 koğuşuna bulunan Damla Öztütüncü radyo başına. Damoşum, ben Cansel güzel kardeşim. Bu ay görüşüne geleceğim inşallah güzel kardeşim. Çok özledim seni Damoş. Miran'la Evren seni çok seviyor, öpüyorlarmış teyzesi Damoş. Evren her zamanki gibi sana yazdığımı görünce hep ağlıyor. Teyzeme geleceğim ben de diyor. Allah'a emanet ol güzel kardeşim benim. Tekirden yıkamazlar.

Beni damoşuma gelsin aslan kardeşime. Ben T1C7'den Ferhat Turgay, İrem Erdemir yanıtını aldım iki gözüm. İçeri girdiğinde şaşırdım ve üzüldüm. Seninle son görüşmemizden sonra hapis aldım. 7 senedir yatıyorum. Gurbetteyim 30 aydır. Bu korumadayım inan özledim. Bu konumdayım diyelim. Bu konumdayım inan özledim seni. İrem benim için çok farklıydın. Sadece sitemliyim. 7 senedir arayıp sormadın. Neyse mektupla detaylı yazdım. Hatim indirmişsin zaten yazıtında. Sağlıcakla kal iki gözüm. Seni seven Ferhat Turgay. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Pınar Keskin. Aleykümselam kardeşim. İzmir Şakranti 2C1'de yatmakta olan sevgili eşim Sercan Keskin'e bugün doğduğun gün. İyi ki bu dünyaya geldin. İyi ki hayatıma girdin. Bu doğum gününde yanında olamasam da kalbim hep seninle. Diliyorum ki bir sonraki doğum gününü birlikte sımsıkı sarılarak kutlayalım. İyi ki doğdun canımın en kıymetlisi sevgilim. Seni çok seviyorum. Bugün sana Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını armağan ediyorum. Şakran cezada yatan canım oğlum Sultan Atak. Seni çok özledim canım oğlum. Kendini sıkıntıya sokma. Bu günler de geçecek. Biz seni burada bekliyor olacağız. Hep birlikte güzel günler göreceğiz. İnşallah seni seven ailen. Cümleten selamun aleyküm aleyküm selam. Ben Taner Ulus. Foça açıkta yatan dostlarım Orhun Türkmen, Ali Sürer, Şeyto Kerem Bayraklar, Hasan Demir, Onur Emen, Aliş Emen, Savaş Canlı, Nedim Duruşkan'a selamlar olsun. Beklenen ve özlenensiniz Taner Ulus. Selamünaleyküm, ben Onur Mahallesi'nden Taner Ulus. T1'de yatan Ali Aksoy, İsmail Kuzu, Serok Önen, Orçun Metin, Erdal Karataş, Roşat Demir, Taşkınar Taşkın diyelim. Taşkın Eleftos, Azat Başak, Murat Başaran, Doğukan Bulut, Gurur, Şahan Demir, Cevdet Barışcan, Önder Alp Çakır, T3'te yatan Şehmus Kurca, Diyar Gündüz, bu derlere ve ismini yazamadım beni tanıyan, kendini bilen tüm mahkumlara selam olsun Taner Ulus. Ben Menemen A15'ten Berke Keren, derli Elif Bozkurt, mektubun bana ulaştı. Mektubun için teşekkür ederim. Rabbime emanet ol. T1B9'da yatmakta olan Ferhat Bayram'a ve koğuşundaki tüm dostlarına selamlar olsun. Selam Murat abim. Şakran T1'de yatmakta olan Azat'ım. Özlemin öyle zor ki sesini duyamamak çok zor. Zaman geçmiyor sanki ama sayılı gün çabuk geçer. Aklım kalbim seninle. Her dakika, her saniye seni düşünüyorum. Her zaman arkandayım. Hayatımın anlamı nilon seni. Çok ama çok seviyor bir tanecik sevgilim. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu A12'den Tolgacem. Aynı aleyküm selam Tolgacem kardeşim. Aynı konumda bulunan A18 koşunu olan Murat Köse radyo başına. Abicim, yeğenlerimle konuştum. Onlara da söyledim. Seni A12 koşuna bekliyorum. Seni seven Tolgacem aynı, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, biz T1B13 koşundan Mert Toprak ve Ayhan Öğüt aleyküm selam kardeşlerim. Canımız olan Dilovan Vural radyo başına. Dilo, seni acil bir şekilde B13'e bekliyoruz. Başına bir iş almadan gel buraya. Seni seven sayan canları Mert Toprak, Ayhan Öğüt. Sana zahmet Murat'a bu mesajı okursan sevinirim. Okudum kardeşlerim. Muhtemelen duymuştur. T2C2 koğuşundan Dinçer Kipbaş, namı der Menemenli Arabu. Burada kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Şahin, Engin, Koray, Arman, Eyüp, Bedir, Yakup, Yıldırım, Vedat, Demir, Deniz, Demir, Alç. Farklı kurumlarda ve farklı konumlarda bulunduğum abi kardeşlerim Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Delil, Avinç Oktay Karabalık, Adana Layhan'dan döneceğim bir gün. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A10 koğuşundan Hasan Çelik, aleykümselam Hasan kardeşim. Başta Tolga Yılmazoğlu abim, Mert Aydın abilerime selam ediyorum. Ben de geceye Tolga Yılmazoğlu abimin bir sözünü bırakmak istiyorum. Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkarak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönenler fırıldak olurlar. Ve selam Tolgam, sana da sevgiler selamlar. Tolga Yılmazoğlu. Geçen selamını aldım Tolgam, sağ olasın. Ben de seni seviyorum kardeşim benim. WhatsApp koğuş mesajlarımızın da bir kısmını okuyayım. Sabit standart koğuş mesajlarımızın bir kısmını okuyayım. 10-15 dakika sonrasında kardeşlerimin yeni ve ilave olan kayıt mesajlarıyla saat 9'a kadar, 9-10 geçeye kadar bir kısmını paylaşacağım. Sonra WhatsApp'tan burada kaldığım yerden devam edeceğim kardeşlerim. Hemen sayfamızı açalım.
Selamun aleyküm Murat abi. Ben TKB8'den Sertaç Akın. Aleyküm selam Sertaç kardeşim. Buradan senin aracılığınıyla abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih, Gültekin, Ege, Örkmez, Rüzgar, Özdemir, Emircan, Adiyek, Tamer, Demir,

Bir nolda yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney ve Muhammed Güler'e selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. O gece ben vardım diyen kimse yoktu. Saydım 5 kişilik 4 var ve 1 ben. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim. Buradan senin aracılığınla Fatih Gültekin, Doğan Topçu, Eren Kollik, Sertaç Akın, Semih Şenyüz, Mustafa Aypak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim ve farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran, Berşi Atakan, Koçak, Devran, Tercan, İlhan Deniz, Ege Akkoyun'a ismini zikredemedim. Tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam ederim. Gece benden bir söz. Kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A19 Koç'tan Doğukan Çakıcı yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak, derli büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatüy Emir Genç, Şehmus Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Navçacı yani Menemenli, Kasap Doğukan Çetin yani Hoca, İhsan Ertan, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamo, tüm Bozyaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlardık, kırdılar keskinleştik. Yener Çevik'ten şarkının adı yok. Murat abi sesine sağlık, senin de sağlasın Doğukan kardeşim. Murat abi kolay gelsin. Ben T4A19'dan Dodo Çakıcı. Burada kader birliği yapmakta olduğum aslan kardeşim Arif Tarlak kardeşime ve onun aynı kandan olmasa da candan olan T1 John 8'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acara koğuşunla bulunan dostlarına selam olsun. Ve bizi tanıyan tüm Bozyaka Yeşilyurt Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert essin, kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime Gazafizm'den Memleketsiz şarkısı armağan olsun. Ben A18'den Enes Tekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşilliler, abimin derleri başta babası olan amcam Hasan Yeşiller, Eyüp Öztanık, Çağlar Dil Döken, Çetin Kirtay, Ahmet Teker, Tolga abimin sağ kolu, Berkan Çorak kardeşi. Geceyi Tolga abimin son sözüyle kapatmak istiyorum. Dil tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Murat kardeşim ben Eyüp Öztanık, buradan sizin aracılığınızla oğlum Yusuf Öztanık Şakran aşağıda çok çok selamlar. Tolga Yeşiller, Hasan abim, eniştem Yeşiller, Serkan, Dinçer, Dündar, Bineker, Murat Değirmencioğlu, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan'a canı gönülden çok çok selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Ericik. Çok selamlar olsun. Muradım senden bu güzel değerler için ve bu canlar için Tayyip Uçar'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Eyüp Öztanık. Selamünaleyküm Murat abi. T1B8'den Bayraklı'dan Boran Baran. Aleykümselam Boran kardeşim. Başta koğuşumuzun karizmatik yakışıklı abisi Kurtuluş Çakarlı. Akabinde Fırat Çağrı Bekir, Mustafa Fidan, Veli Çenek, Mustafa Can Sunan, Berat Çalışkan, Barancan Akalık, Ahmet Aktan Ağbal, Yiğit Serbest, Şahin Erdem, Omuz Sezer, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Efe Can, Pınar Hasan ve Hüseyin Ekinci. Bu dost ve kardeşlerime selam ediyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Murat abi T1B8'den ben Bayraklılı Boran Baran. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta Can abim, canım kanım Aslan abim, Burak Baran ve Berkant Baran akabinde Arap Fırat Yılmaz, Ahmet Cidden, Muhammed Bayar, Mertcan Büker, Murat Değirmenci, oğlu Atakan Ecelli, oğlu Atakan Ege, Yalnız Cesur Bayar, Görkem Bombay, Afyon Karahisar'da yatmakta olan Can abim Doğan, Zafer Akbulut hepsine selam ederim. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben T2C7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş, Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay, Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dürger Ersoy Dönmez ve Sedat Altun. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime armağan olsun. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T1B17'den Muratcan Ergün, başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Furkan Günebakan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir Gedizli, Koko selam ediyorum mazlumdan Kerimhan'ın şarkısı armağan olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Örün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyüphan'dan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B8'den Sertaç Akın. Aleykümselam Sertaç kardeşim. Senin aracınla dostlarıma selam göndermek istiyorum. Fatih Gültekin, Rüzgar Özdemir, Namıder, Big Boss, Güzeltepe'den Ege Ürkmez, Zengincan, Adıyek, Eren Kollik, Harun Çayırtepe, Alper Kaya, Ahmet Erkenç, Bir Nolda Yatan abilerim Metin Güney, İbrahim Halil Almaz, Muhammed Güler. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İstediklerim olmadığı için istemediklerimi

yaptım. Murat abim, ben T2B8'den Ege Ürkmez, senin aracanıyla Fatih Gültekin, Eren Kolli, Kaleli, Rüzgar Özdemir, Duhan Topçu, Sertaç Akın, Semih Şenyüz, Hakim Bal ve ayrı yerlerde bulunan Baran Berşi, Atakan Koçak, Davran Tercan, Sabrican Bolunay, İlhan Deniz Özer, Ege Akkoyun ismini zikredemedim. Tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan edemedi. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Furkan. Güne bakan başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan Ergün, Ballıkuylu Ali Gökçe, Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir Gedizli. Koko selam ediyorum, Mazlum'dan Keriman şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere. Amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Orhan Dallı, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azcan Yatbaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyfan'dan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Bir tane daha mesaj okuyayım. Sonra bir şarkı, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajları. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKA4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslandayım Foçalı, Serhat ve Mertcan Karayüz, Amit Elma, Ali Baran Koç'tan Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erde Şeker, Savaş Taş'tan Meydancılar Kralı, Okan Gürbüz, Eyüp Geldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım, bütün kardeşlerime selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceyi dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır. Ve selam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B6'dan Hüseyin Aslan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Muhammed İsa'yım ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım. Dostlarım Azat Kaçan, Yavuz Yavuz Keke, Tayfun Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş, Turgut Argaç'a selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Asalet esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T116'dan Aziz Alabay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Mehmet İsa'yın ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı voltamı paylaştım. Dostlarım Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Yavuz Kekke, Tayfun Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyüpo'dan Yeraltı. Evet, bir şarkı. Şarkımızın hemen sonrasında 9-10 geçeye kadar kardeşlerimin kayıt mesajları, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.
2: Alemin kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 4750 0541 780 4750.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko, Kahraman Fırat, Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özgürt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda, ben zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı. Hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır. Şansa ihtiyacı olanlara bol şans. Namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı. Başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere. Aynı kaderi paylaştım Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi.

0: Alk Sarman olsun sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan Namıdar Sayacı yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı. Aynı kaderi paylaştım yoldaşım abim Enes Efe bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şark sarman olsun. Ben bir nolu'dan Namıdar Sayacı yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin kader birliği yaptım. Başta Şeyh Muz Bayraktar, Sergen Temel, abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim Mahmut Seden, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun ve şerefli atan bütün kader mahkumlarına selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şark zarman olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin. Selamünaleyküm değerli kıymetli abim Murat Bingöl, gecen güzel olsun abi. Şakran T3C17'den ben Tolga Yalur, aleyküm selam Tolga kardeşim hepimizin. Kader birliği yaptım başta gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgağan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Put işe selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma, başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracılığına selam yollar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran T3C17 koğuşundan gazeteci İbrahim Atmaca, aleykümselam üstadım. Burada kader birliği yaptım başta kardeşim ve derdi dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralı Aykut Put işe selam eder ve T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a da selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Sanmayın ki siz istediniz diye diz çöktük. Bekleyin daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar, aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çubukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars, seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Can'dan Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Kara'dan 4 nolda olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenel bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Eski İzmir'den Hakan Baydar, aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk, çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatın, ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister, bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Galata, ben Barak'tan Necip Öztaş. Aleykümselam Necip kardeşim. Ben hemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızı da kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan gümüş balalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hijyandan, biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbiler, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özeşik, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri değerli canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman, yani Zanlı ve Emirhan Yiğit. Ben T4A13 koştan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Amra Sürgez, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk, aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrıcan Görür, Enes Özden, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta aslan kuzenim Abdurrahman Öner, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambal, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrıcan Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, iki gözüm aslan dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eleftoz, Armağan Eleftoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Baycı, Mirbey ve iki gözüm Haydar Cankara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kadar birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş, onun nazarında Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem Meto, Cevdet Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil. Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan aslan yeğenin Ahmet Karakaş'ı, aleykümselam Ahmet'im, sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan İşcan, Adem Meto, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden bin selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşunda yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta Can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin, Ayvaz Orhan, Uzunova Mami, Varlı Can dostum, Suç Ortam, Kadir Demir, farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere selamlarım bakidir Murat abi. Eyüp Han ve Cansever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı derdi dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Can Gül yani İzoke. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızıl Altun, Paşataş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortam, Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşi ve akabinde diğer kurumlarda bulunan baştaki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalpa Çiçek, Emoş, Okan Efe bu isimlerini zikrettiğim abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağandır.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleykümselam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul, Kartal, Arhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin Bey, Yabanko, Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar. Elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepi hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm, Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş, Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçük, Can abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy değerli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbey, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayacı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok, şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar. Çalan tüm güzel şarkılar dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş dostlarım, Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizci, Şehit Oral dostlarım, Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi, bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şehmus Bayraktar. Kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut, Berk Şahin, Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar yani Hacıko, farklı kurumlarda olan can abilerim, Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun. Sabır kılıcınız, doğacak güneş umudunuz olsun. Aslan olsun. Enes Efe Gazapizm'den Dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmus Bayraktar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptım kardeşlerim Kaleli Emir Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşil Yurtlu Domdom, Eyüpan Bozkurt yani Gediz'de Eyo Arda Koğuş, Arda Koğuş'a ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala Önder'e, Mert Heptepe ve İnan Çözek'e, değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşil Yurtlu Domdom, Gediz'de Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüp Han'dan Bu Şehirde insan Bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleyküm selam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleri, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli Eyo, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala Önderen Mert, Hep Tepe ve İnanç Özek. Değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kadar birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım, baki ederim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom Gediz'de Eyüp Bozkurt Adnan Baysal Ahmet Dalgıçar Emre Ay Eren Tez veren Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüp Anlan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleykümselam Barış kardeşim. Öncelikle aynı konumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, Can abim Fırat Gizgin, lider Erkan Ecelloğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğan kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçankuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir. Geceye söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın. Gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz. Uygar Doğan'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Öncelikle reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akındal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolgahan Balcı, Eren Dinçer, Atakan Karadere, Yusuf Asi, Ercan Bali, Berdan Doğanay, Yaşar İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can Başaran, Ömer Eriş, Erdal Güncü, Oktay Olcay, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahibedo'dan Çavraşam'ın Çalar mısın Murat abim. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakcan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akcan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına, o bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleykümselam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB 10 Koğuş'tan Şaban Delen, B10 Koğuş'un lideri can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesi, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik, bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben TKC7'den Hamza Geli Tekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kadir, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben TKC7'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim, Yurteli Dostum Bekes, Murat Özel, B18'de olan Dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Ben TKC7'den Bekeş Murat Özel başta olmak üzere Aslan Amcam İbrahim Yurteli, Can Dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Can Dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş Murat Özel. Ben TKC7'den Ömer Şahin, başta Aslan Amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abim Ekrem Birlik, Can Dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleykümselam Sabri kardeşim. T4A13 koşuna kadar birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan, T4A13'te kader birliği yaptım. Başta Aslan'dayım, Umut Ür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Saymaz selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam Gültepe'li Efe Güldüz. T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, iki gözüm aslan dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pek Küçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derlere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun.

0: T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Ara Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça açık cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaş denene kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkant, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tanser Ülgü Kurtuluş Çakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merçen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin. Bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala, aleyküm selam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan Can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi, sen kafana takma, iyi ol yeter, ben senin her zaman yanındayım, şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına binbir selam olsun. Ben Batuhan Pala, kardeşime benden uygar doğan eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi, ben Batuhan Pala, T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a binbir selam olsun. Namı der Puma, kardeşim her şey kontrol altında, her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim, şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki, delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz, beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a binbir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık kardeşlerim Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadığım tüm dostlarıma binbir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala, öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şeyh Mustaş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım abilerim, hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda, seni bekliyorum, sıkıntı yok. Şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Müzik. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derlileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İrim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim, Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin, İlim bu derlere selam olsun. Murat abi benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan ölürüm kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulunduğum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak, Rahmetin Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Uygar Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlim, Batuhan Karanfili ayrıca. 3 nolda bulunan değerlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, Derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuza bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akgüzüm'le Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan Aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akgüzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Maraz Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükcan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtakeli Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canlarım Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı.
1: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 0541 0541 780-4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki Ceybe'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu Aleyküm Selam Derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsuş yani Sarı Burak Özkul, Maral Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çoğum, Ortakeden Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimen Tepeli Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan amcam, Ömer Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Gümüş Balalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abucanlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Teki Cebir'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki değerli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarın Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay.

0: Uygar Tüfekçi Tenekeli'den Metin Büyükçan Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Çomurtake'den Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özden'e Azar Baba'dan Alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gece herkes de var sen namınla yürü. Ben T2, C1'den, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza. Öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokcan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Samet Özsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Topraklar, Sokakların Çocuğu Ali Çom, Maraz, Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı, Zafer, Profesyonel İzmir, Çocuğu Emre, Tomruk, Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldız sana, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamlar aleyküm, aleyküm selam. Ben T2 C1'den Berk Tunca yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Sarı Semat Öztürk, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan değerli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım, yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Uslar, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abu Canlar Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben iki nolu C1'den Gediz Yukarı mahalleden Samet Kırbaş'ta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak da, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakya'dan Çeto Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2C2'de bulunan aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayaloğlu'nun ben dediğim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Muhittin Üner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak da, Tenekeli'den değerli abimiz Kimsesizlerin babası Aliço. Koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim Özer Bucalı, Maraz Sedat Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Murtaken'in değerlisi Çetin Ayçiçek Bornova'dan Turgut Tokçam. Berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, değerli abimiz Gamsız Taner Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'lığa da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere.

akabinde soframda kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özler, bin selam olsun Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, öz bacım kadar sevdiğim Saki Şahin, Belgin Durak, Candan Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bucalı Sedat Salman. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abim Gedizli, Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztünç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta, Ali Ço, Ümit Bankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşi Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim. Çalarsan sevinirim. Ben T2C1'den Elmas Toprak'ta, Kadın Kapalı B2'de icret etmiş olan değerli eşim, benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, sokakların çocuğu Ali Ço, Murtake'nin asi ve yaramaz çocuğu, Çetin Ayçiçek soframızın derlisi Ümit Mankır, Çukur'un kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, mahalle büyüğüm Gamsız Taner, canımız Metin Büyükçan, Devrim Özer, Manisalı Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz, Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç, Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm, Bornova'dan Turgut Tokçan, beni her şartta benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maras Sedat Salman, gece Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir.

Gönülden gönüle. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Bir kısmını da yeni ilave olan kayıt mesajlarla inşallah süreç içerisinde paylaşacağım. Şu an dinlediğiniz ve dinleyeceğiniz şarkılar da kayıt mesajlar içerisinde istenilen mesajlara tek tek şarkılarınızı sıraladım kardeşlerim. Dinleyeceğiniz şarkılar kayıt mesajlar içerisindeki şarkılarınız. İnşallah diğer kayıt mesajlar içerisindeki şarkıları da sıralayacağım. Sonrasında WhatsApp üzerinden mesaj gönderen kardeşlerim, mesajlarınız içerisinde şarkılarınızı da dinleteceğim Allah nasip ederse. Tekrardan cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kafalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize şahsım adına bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. Vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Hepinize sağlık, sıhhat, her şeyden önce huzur, afiyet diliyorum. Şimdi selamlar var. Birkaç kardeşimin selamlarına selamlarımızı gönderelim. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edeyim. T1A13'ten sevgili kardeşlerim Kubilay Bozbey. Kubilay'ım, gözlerinden öpüyorum. Ben de seni çok seviyorum. Selamını aldım Devran'dan. Devran Tercan kardeşim. Devran'ım, senin de selamını aldım. T1A13'ten kardeşlerim Ali Durak ve ismini hatırlayamadım. Sevgili kardeşlerim, hepinizin selamını aldım. Selamlarınız başım gözüm üstüne. Kubilay'ım, ben de seni çok seviyorum. Kendine dikkat et Kubilay Bozbey. Sonrasında kadın kapalıda kız kardeşim Belgin Durak. Duyuyor musun, duymuyor musun bilmem ama duyan kardeşlerim varsa Belgin kardeşim radyo başına ablalar. Sonrasında Buse Nur Çevik. Buse Nur kardeşim.

kardeşim. Devran Tercan kardeşimin sana çok çok selamı vardı. Buse Nur Çevik. Sonrasında Ali Durak kardeşimin de Belgin Durak kız kardeşim. Sana çok çok selamı vardı Ali'nin. Ali dedi ki Murat abi bunu da söyleyebilir misin? Kurumlar içi görüşünüz onaylanmış kız kardeşim. Bilgin olsun ya Perşembe ya Cuma günü faaliyete girecek. Öyle söyledi. Ali rica etti söyler misin? Biz de tamam kardeşim dedik. Belgin Durak kız kardeşim. Kurumlar arası görüşünüz onaylanmış. Ya Perşembe ya Cuma dedi Ali kardeşim. Sonrasında var mı başka? Var aslında da. Not aldık kağıdı bulamıyoruz kalabalıktan. İnşallah önümüze çıkınca paylaşacağız kardeşlerimizin selamlarını. Hemen şuraya bakalım. Evet, mesajlar içerisinde paylaşacağım Allah izin verirse. İsimlerini şöyle bir zikredelim. Hemen kısa notlarım var, onları da ileteyim. C8'den Arzu Kaya, kız kardeşim. C8'den Arzu Kaya. Kardeşimiz demiş ki ben doktorun ablası Arzu, beni çok acil arayabilir misin? C8'den Arzu Kaya kız kardeşim. Kardeşimiz demiş ki ben doktorun ablası beni çok acil arayabilir misin? Sonrasında Osman Temel kardeşimin de hemen kısa bir mesajı var, onu da ileteyim. Murat abi gecen güzel olsun, ben Aydın Çin'e. Bir nolu T tipinden Osman Temel. Sağ ol Osman kardeşim. Şakram bir nolu A16'da yatan kardeşim Sergen Temel Şehmus Bayraktar. Kıymetli abim Gündoğan Doğan Orhan Işıksoy Enes Efe tüm ismini yazamadığım A16 koğuşuna selam ediyorum. Ben Aydın Çin'e bir nolu L tipindeyim. Ayrıca teknede yatan can dostum Harun Tarduş'a da kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İki gözüm sana mektup çıkarttım. Umarım Cuma günü eline ulaşır. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol sevgilerimle. Osman Temel. Osman kardeşimizle mesajını paylaştık. Hemen bakalım tekli mesajlarımız var mı burada? Evet. Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Barış Duran. Aleykümselam Barış kardeşim. Senin aracınla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben, başta İshak Ünal akabinde Cengiz Özen, Savaş Kaya, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Anıl Öztürk, Erhan Feker, Beşo Aydın, Enes Yılmaz, Fırat Baltacı, Ramazan Yıldız, Mert Aydın. Bu derdere selamların bakidir Ahmet Kaya'dan. Yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Geceye bir sözle ben bırakayım. Bizi bir dostlarımız bilsin, onlar için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmediğimizi. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Barış Duran sağ olasın. Barış kardeşim hemen şarkını da şöyle bir not alayım. Yaşamadın sen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Yetiş Ok. Aleykümselam Yetiş kardeşim. Başta Tevfik Ok olmak üzere Yaşar Ok, Selçuk Ok, Seçkin Ok, Bektaş Ok, Azat Kaçmaz, Berdan Eriş, Baran Kaçmaz, Aydın Altın Yazar, Rüzgar Gözen, Çam Dibili Yasin. Açık Lalilerden Yetiş Ok der ki gönüller birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz dostluğumuzu kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız. Ben T2C7'den Bekes, başta amcam İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli, Hamza Gelitekin, evet Hamza Gelitekin, Mevlüt Taşdemir, Özkan Özdemirli, Gazi Yaşar Doğan, Karagöz ve kardeşlerim Ömer Şahin yani Goşlu, Küçük Bekes yani Merdo, Mertcan, Erda, Yusuf, Kayhan, Kader Birliği yaptım bu derdere Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Bekes, ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerimle nazaran dostum Kadir Yurteli, Hamza Gidi Tekin, Aslan abim, Zafer Mingan, Serdan Geçti ailesinden. Bin selam olsun Bahadır Göğsüm, dostum Fafi Salih, Dursun Ozan, Dahan, Emre Bakaç, Hasan Akan, Siti Ahmet Acar kardeşlerim, Emrullah, İlhan, Mübarek Toklaz, Murat Turan, Doğan Alp. Bu derdere sözüm, yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz. Bu derdere Mustafa Yıldız Han'dan geliyoruz şarkısı armağan olsun Bekes. Ben TKC7'den Kadir Yurteli, başta Aslan babam İbrahim Yurteli, Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza Gültekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İçmez, Özkan Özdemirli. Aynı kampüste bulunduğum dostlarım Bekeş, Murat Özel, Hamza Gültekin, Ozan Dahan, Aydın Nazili'de olan Can ve Kan Bağım Diyar Yurteli, Süleyman Yavuz, Fafi Salih Dursun, Umut Fidan, Fikret Dost, Agit Yürey, Barış Doğan, Mübarek Toklaz, Bahadır Göğsüm, Ahmet Kaya'dan Mapsuhane, Amcaoğlu Diyar Yurteli'ye armağan olsun.
Bence 14 koğuşundan Gamze Çakar. Değerli dostum Rabia Taşkesen ve Dersimli Hülya Bayraklı Hatice Buse Yılmaz Güler Demirkıran Kübra Tepe Pelin Dursun Diyarbakırlı Neşe Gürbüz Senem Çetinkaya Naz Kız Damla Yesmezler Kuzenlerim Metecan Zorba Yağız Zorba TK19'da bulunan derdi Özgür Çakar'a selamlarımı gönderir. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize derdi kimselere düşmesin. Rope'den 6 Mayıs şarkısı derdi dostlarıma armağan olsun. Bizce 14 koşan Rabia Taşkesen ve derdi dostum Gamze Çakar. Gece şu sözleri bırakmak istiyorum. Biz yanlışlarımızın bile arkasında siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız İzmir kızıyız. Siz de haklısınız. TK19'da olan derdim Özgür Çakar ve kıymetli abimiz Aydın Demirbaşhani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Asgari'den bedeli var şarkısını derdim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 Koç'tan ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı Güler, Demirkaran, Arife Gülcegül, Kübra Tepe, Ekinoğlu A19'da bulunan derli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız kalırsa kuralsız oynar ayaklarını. Gözü kesenin gözün önünde Zahmet Kaya'dan şu feleğin işine bak şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumundan Dersimli dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulundum kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlva, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kınan, Muzaffer Güler, Azat Özışık, Şahin Demir, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Ben Menemen T tipi kapalı cezaevinden Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, başka kurumlarda yatan dost ve kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozgurt, Albay Bülent, Müjdat Göçlü, Ahmet Çaldıran, Azra Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle. Ben TK A4 koğuşundan Bülent Dernek. Buradan koğuş lideri ve adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı Serhat. Küçük akabinde kader birliği yaptım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koçtan, Fatih Etüngül, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlarda yaptığım doğrularım. Selamünaleyküm güzel insan ben TK A4 koğuşundan Foçalı Serhat aleykümselam sağ olasın Serhat kardeşim. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefiyle atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak umut ettikçe özgürsün. Ben T2 A4 koğuşundan Foçalı Serhat, buradan seçilmiş dostlarım Mertcan, Karayüz, Yiğitcan, Demirtaş, Ali Baran, Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefiyle atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak umut ettikçe özgürsün. Ben T2 A4 koğuşundan Bülent Dernek. Buradan koğuş lideri ve adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı Serhat. Küçük akabinde kader birliği yaptım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koçtan, Fatih Etingül, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır. Murat abi selamünaleyküm aleykümselam Şiar kardeşim. T4'te bulunan şu an geçicide olan Aslan kardeşim Yiğit Uzunay buradan selamlarımı iletiyorum. Seni seven kardeşin Şiar Çoko her zaman yanındayım Rabbime emanet ol inşallah. Selamünaleyküm Murat abi ben Karabağlar eski Çamlık'tan Çıran Ateş Yusuf Ateş kardeşime. Akabinde beraber yatmakta olduğum Doğan Yolcu Yılmaz Taş Çeviren Raşit Büyüksu Korhan Tonay. Erhan Öner, Batuhan Karadaş, Ege Caymaz, Burhan Öztürker, Hasan Saraç, Velat Çelik, Bilal İstemiz, Osman Sakar bu derlere selam olsun. Gece bir söz zorluklar bir ceza değil bir yükseliştir Çıran Ateş. Ahmet Kaya Munzurlu şarkısını armağan ediyorum. Aleyküm selam Çıran kardeşim. Munzurlu. Selamünaleyküm Murat abi ben T1B8'den eski Çamlık'tan Yusuf Ateş aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta Aslan abim Çıran Ateş ve aynı ortamı paylaştım. Başta derli ve kıymetli abim Kurtuluş Şakarlı, Mustafa Fidan, Fırat Çağrı Beke, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, Umut Sezer, Berkay Çelebi, Barancan Akalık, Boran Baran, Agit Kaya Alp, Şahin Erden, Mustafa Sunan, Mehmet Cengiz, Efe Pınar bu derlere selam olsun sevgilerimle Yusuf Ateş.
Şakran B18 koğuşuna

bulunan kardeşim Ozan Dahan'a olan Tekirden yıkamazlar beni. B18 koğuşuna bulunan Erdin Mustafa, Süleyman Cem, Ömer Barış ve tüm B18 koğuşuna armağan olsun. Ben Balım Su, Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan Zeynep Sak radyo başına. Canımın içi annemlerdeyim. Annene bir şeyler bıraktım. Ben evde radyo dinliyorum, haberin olsun. Kendine çok iyi bak. Roje'nin de sana selamı var çok çok. Güllü'den hesaplaşırız, sana armağan olsun. Ben Balım Su, dışarıdaki fotoğrafların hepsini çıkardım. Canım, sana 2 hafta önceden göndermiştim. Kalanları da bu hafta gönderdim ama galiba sana ulaşmamış. Bir de para yatıracaktım ama 2 tane kart çıkıyor. Son kart numaranı annene arayıp ilet bana. Şakran T3, B9'da yatmakta olan Necip Takara. Sana sarılınca geçecek sanki bütün dertlerim. Dert dediğime bakma güzel gözüm. Ben sensizliği dert ettim. Kendi gözlerim gözlerini özledi. Bütün dünya ile hasım ol, arkanda değil önünde durmazsan namerdim. Yürüdün yollara kurban yoldaşım. Aynur Polat, senin için bu alemi yakarım şarkısı armağan olsun. Koca adam, bir akşamüstü her şeyden bunalınca sana gelebilseydim keşke. Sana seni seviyorum demek çok basit kalıyor. Onun yerine içim gidiyor demeyi tercih ediyorum. İçimin gitmesi anlarsın ya. Doyamamak, sevdikçe sevmek, kıyamamak reis. Sana olan özlemim zamansız. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum olur da bir gün sarılırsan bana sakın erken bırakma. Çünkü yokluğunda çok canım yandı. Öyle bir sarıl ki olmadığın her güne değsin. Boynundaki kokuyu unutmaktansa seninle aynı koku için 100 kere kavga ederim. Kimseye tahammülüm yok ama sana içim gidiyor be reis. Gökçe Çiçek Çakarlı. Murat abi, selamun aleyküm. Ben T2 A16 koğuşundan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Mesafeler ve duvarlar sevgimizi eksiltemez. Sen benim en güzel umudumsun. Seni bekliyorum, seni seviyorum. Her gece yıldızlara bakıp aynı gökyüzünü paylaştığımızı düşünüyorum. Bir gün yine el ele olacağız. Zor günler geçecek, geriye sadece birbirimize kavuştuğumuz anlar kalacak. Murat abi, ben T2 A16 koğuşundan Kadir Tosun. Kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun boncuk gözlüm. Aramıza giren demirler değil, sevgimiz konuşsun. Seni her gün daha çok özür, daha çok seviyorum. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. İyi ki varsın aşkım. Bugün ayrı olsak da yarın aynı hayalleri birlikte yaşayacağız. Sana olan sevgim hiçbir duvarın aşamayacağı kadar büyük. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limon Tepeli, Ozi, Gedizli, Mami Varlı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Eruş ve A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Abilerim başta olmak üzere Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limon Tepeli, Ozi, Mehmet Sait Deniz, Mami Varlı, Resul Fervanı, İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Ece, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı, Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karısı, Sergen Davullara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik, ses getirecek yarınlar için. Selamun aleyküm Murat amcam. Ben T1A2 koğuşuna yatan İbrahimcan Erdoğan. Aleyküm selam İbocan. İbocan selamını aldım. Aleyküm selam, gözlerinden öpüyorum. Ben de seni seviyorum. Senin aracılığınla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Mesut Gül, Namıder Köylü, Umut Kan, Eşref Paşalı, Ali Ço, Musa Aydan, Caner Ermez, Kerem Can, Yeşil Işık, Fırat Timuçin, T4'te yatan Emrah Taştekin, T3'te yatan Arda Gezer ile bu değerli insanlara bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Şerefli yatan herkese bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Amcam, ben T1A2 koğuşundan İbrahim Can Erdoğan. Şakran açıkta yatan eniştem Ferdi Bingöl'e selamlarımı iletirim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Eniştem, bu zor günlerimde beni yalnız bırakmadın. Arkamda dağım. İyi ki varsın Ferdi Bingöl. Seni seven kardeşin İbrahim Can Erdoğan. Ferdim, sana da selamlar. Gözlerinden öpüyorum. Selam abim, ben Gülay Karadan. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakran A5'te yatan Esen Çalışkan radyo başına.
Bahar gözlüm, kardeşim hiçbir zorluk bizim sevgimizi koparamaz. Bunu da birlikte atlatacağız. Demir parmaklıklar sadece bedeni ayırır. Bizden kalbimiz her zaman bir. Bu zor günlerimizde güzel günleri olacak ablam. Biraz daha sabır, seni çok seviyoruz. Abi kardeşim esene gelsin. Tuğçe Kandemir, mühür gözlüm. Canım kardeşime armağan olsun. Murat abim, ben A5 Koç'tan Esen Çalışkan. Benim güzel dostlarım Hayriye Seyar, Belgin Durak, Nezahat Resimci, Mardinli güzelimiz Şehriban, Fidan Öznur Kalli, Pelin Arslan, Buhsenür Çevik, Burçin Şengüz, Beste Soğukuyu Suç, ortağım Çimen Durman, C14'teki canlarım Ezel Özalt, Nazan Demirhan Gece Sözüm. Gönül yorgunluğu bu. Öyle ayaklarını uzatıp dinlenince geçmiyor. Yıldız Silbe'den çok özledim. A5 Koç'una gelsin, kolay gelsin Murat abim. Sağ ol kardeşim benim. Bir taraftan da şarkılarınızı not ediyorum kardeşlerim. Ondandır bu aradaki sessizliğiniz. Selamünaleyküm Murat abim. Buradan canımın bir parçası olan ve kendini bana hayran bırakan Dilek Karakaya sesleniyorum. Aleykümselam Fırat'ım. Sana öyle alıştım ki seni düşünmeden zaman geçmiyor. Saatler duruyor ve ben kendimi sende buluyorum. Kalbimde koca bir yerin, gözlerimde hasretin. İnşallah bir gün yan yana oluruz sevgilerimle. Fırat Çelenk, Elif kardeşime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Öncelikle sana hayırlı akşamlar dilerim. Sonrasında kadın kapalı da bulunan derdim Dilek Karakaya. Hani boşluktadır elin, bir el arar. Kalbinin tam o an karşıma sen geldin. Ve yüzümde tebessüme sebep olan sensin. Ne zaman bakarsan gökyüzüne aklına ben geleyim. Çünkü sen benim yeryüzünde ettiğim, gökyüzünde tuttuğum dileğimden. Seni seven Fırat Çelenk, Elif kardeşime de selamlar olsun. Fırat'ım, sanki yazılışlarda bir eksiklik var. Bilgin olsun. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş, Şakarlı Fırat, Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Borancan Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar Yiğit. Efe Pınar Yiğit serbest ayıralım. Evet. Hasan. Şöyle var. Yusuf Ateş, tamam. Efe Pınar Yiğit serbest, Hasan. Ve Hüseyin Ekinci, ha tamam aynen. Yiğit serbesti de ayıralım. Hasan ve Hüseyin Ekinci, Boran, Baran, Berkay, Çelebi, Umut, Sezer, bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B1'den Mübarek Toktaz. Aleykümselam Mübarek kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan iki gözümün çiçekleri abilerim Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar, Gencay Üstündar, Kadir Tör, Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Salih Dursun, Murat Özel, Onur Sarı, Hasan Can Bayram, Gülcü, Memo Baydar. İsmini saydım sayamadım abilerim, hepsine selamlarım Baki'dir. Günü Ruhat Üstündar abimi sözüyle bitirmek isterim. Büyük oynamayı seviyorum. Kaybetmekten korkmuyorum. Bunun bir adı var. Çünkü ticareti seviyorum. Bizde kuruş bozulur, duruş asla bozulmaz. Murat abi, ben T2B1'den Mübarek Toktaz. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım Deniz Arda Tosun, Azat Yavuz, Yunus Akçakoca, Kadir Yurteli, Ozan Daha, Mustafa Ak, Hakan Aktaş, Mami Özgür, Serhat Sayhan Çınar, Deniz Kurt, Ferhat Daş. Bu saydığım isimlere Hamit Karadeniz'den Yalan Dünya şarkısı armağan olsun. Sizleri seven ve sayan kardeşiniz ve dostunuz Mübarek Toktaz. Günün Ruhat Üstünde abimi sözüyle bitirmek isterim. Ben kaybedeceğim oyunu oynama, masaya bıraktıklarım vazgeçtiklerimdir. Herkese bol şans. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben TKA4 Koç'tan Boz Yakalı Cemal. Aleykümselam üstadım. Koçumuzun lideri Aslan dayımız Poçalı Serhat, Mertcan Karayüz, Ali Baran Koç'tan Karşıyakalı Vedat Sürer, Hamit Elma Baran, Akan Yusuf Oyur. Ayrıca Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler. Direnç Balcı, Urfalı Memo, Eyüp Yeldir, Alsancak Kertenkelesi Fatih Kaya, Erkan Ulukan'a selam olsun. Gece dayımızın sözünü bırakmak istiyorum. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptım, doğrulardır. Murat kardeşim, sana da selam olsun. Aleyküm selam kardeşlerim. Şakran T3C5'te bulunan kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim nasılsın? Umarım yüzünde o güzel gülümseme eksik olmuyordur. Burada her şey bildiğin gibi. Seni merak ediyor ve hep dua ediyoruz. Sakın kendini yalnız hissetme. Bil ki seni sevenlerin kalbi hep seninle. İnşallah özlemlerin yerini güzel kavuşmalar alacak. O zamana kadar bil ki dualarımız hep seninle. Senin, sen içini ferah tut.
Kardeşim, Rabbim gönlünden, ferahlığı yüzünden tebessüm eksik etmesin. Sen çok güçlüsün. Bugünlerde hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol Emir Hanım. Gözlerinden öpüyorum. T1A3'te olan canım eşim Onur Sevinç, her zerresine aşık olduğum adam, elbet bir gün o demir kapıların arkasından çıkıp geleceksin. Sabır yiğidin kılıcıdır iki gözüm. O güneş bizim için de doğacak. Seni çok seviyorum. Özlenen ve beklenesin Ahmet Kaya'dan şiire, gazele, şarkısı sana gelsin her şeyim. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3'ten Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim ve dostlarım Murat Erez, Namıder Balina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Cix Muro, Onur Camgöz, Aliko Bingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraktar ve ismini sayamadım tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizi seven sayan dostunuz Dino Sevinç. Gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Umarım iyisindir. Biz seninle sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Sen haklısın. Doğru da söylüyorsun ama şartları düşünmeden konuşuyorsun. Çarşamba son defa gelirim, konuşuruz, sonra bakarız. İstiyorsan yolumuza. Aramada dakikalarını harcama bunun için. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran Teviş B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Bu hayatta kimse beni senin kadar mutlu etmedi ama senin kadar üzmedi de. Seni seviyorum. Sen hep mutlu ol, ben yanında olamazsam da. Allah'ım hep seninle olsun. Kalbin incinmesin, gözlerin hüzne değmez. Kendine iyi bak. Nazan Öncel, beni hatırla. İyi akşamlar Murat Bey. Ben Damla Çakmak. Sağ ol Damla. B10'da olan canımın işi Beyza Özkan. Güzel kızım nasılsın? Zaman her şeyi unutturur derler ama seni her geçen gün biraz daha fazla hatırlatır ve özler oldum. Sabrediyorum ve seninle kavuşacağımız günü bekliyorum. Seni çok seviyorum bir tanem. Allah'a emanet ol Ahmet Kaya. Karayazı Beyza'ma armağan olsun. İyi geceler. Ben Bilge Nur Kavas, Beyza Özkan radyo başına. Güzelim benim, ne yapıyorsun? Umarım iyisindir. Sensiz hiçbir şeyin tadı tuzu yok ama şunu unutma. Bir gün sen de geleceksin ve biz geride kalan günleri hatırlamayacağız bile. Ve hayatın tadını çıkaracağız. Seni çok seviyorum Beyzoş'um. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Ben T2A4 koğuşundan Mertcan Karayüz. Benim için değerli olan öncelikle Foçalı Serhat, küçük dayım Yusuf, Oyur Ali Baran, Koç'tan Atakan, Koçak Arda, Erdemli Ferdi, Bingöl Serdar, Koyuncu abim, Nurullu Öncü, İbrahim Aladan, Mert Eko Kahraman, Muhammed Sayın, Ömercan Kerim Kaya. Ömercan Kerim Kaya. Tüm abi dostlarıma selam olsun. İstek şarkı Gökhan Namlı'dan 5 kuruş. Ben TK4 koşulan Yusuf Oyur. Benim için kıymetli olan Foçalı Serhat, küçük dayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran Koç'tan Fatih Etungu, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Ahmet Elmay, Cihat Sert, Kadir Tör, Muharrem Erciyes, Onur Kale, Diyar Eruş, Tayfun Tolay. İsmini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz. Altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Murat abi iyi akşamlar. Ben Rümeysa Oyur. Canım eşim. Kalbimin sahibi. TK4 koğuşundan Yusuf Oyur'a ömrüm seni çok özledim. Görüş gününü heyecanla bekliyorum. Seni beklemek yük değil, sevgimin en güzel hali. Seni bugün de yanın, yarın da, ömrümün sonuna kadar, sonsuza kadar aynı aşkla seveceğim ve bekleyeceğim. Allah'a emanet ol nefesim. Ara beni. Gönlüm ferahlasın. Yıldız Silve, çabuk olalım aşkım. Selamünaleyküm değerli abim Murat. Murat abi, senin aracınla ben A20'de yatmakta olan Mehmet Şengel. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Canım kanım kardeşim Batuhan Şengel. Canım abim Bahattin Şengel, namı der Rocky Bobby. Reisim mafya Sedat Osman Şengel, namı der Sakız. Çimentepe'den Sarı, Gürkan Bayraklı'dan Doğukan Çevik. B5'te bulunan can dostum Süleyman Akan. 4 nolda bulunan can kardeşim Şehmus Akan, Ercan Demirdelen, can abim Buca Gediz'den Ramazan Yıldırım. Çok değerli Mesut Yılmaz Yüksel Bıçakkaya. Abim Torbalı'dan Bozu, Çağrı Park, Çınar Kepçe, abi senden ricam. İbrahim Tatlıses'ten Kara Kız şarkısını çalarsan sevinirim. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın Mehmet kardeşim. Ben Çimentepe'den Sudenaz, TK20'de yatmakta olan Batuhan Şengel'e. Canım kocam, seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Seni seviyorum.
Benden sana Yıldız Silve, O Benim Aslanım şarkısı gelsin aslanıma. (Gülüyor)

0: Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleykümselam kardeşlerim. Buca kırıkları F tipinde kalan canım babam kani var çelik. Ahmet Kaya'dan kalan kalır şarkısı aslan babama gelsin. Herkes kendine yakışanını yapar. Seni çok seviyorum. Özlemle sevgiyle kal kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca F tipinden kani var çelik. Aleykümselam kani var kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Umarım tüm mahkumlar tez zamanda ailesine kavuşur. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı herkese armağan olsun. Selametle. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Canım oğlum Aksel'im, eğer beni duyuyorsan bil ki annenin duaları her zaman seninle. Güçlüdür paşam. Hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. Rabbim sana sabır, sağlık ve ferahlık versin. Seni çok özlüyorum. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyoruz. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Canım nasılsın? Umarım iyisindir. Ben yoluma çalışıyorum. Hala hastayım. Düne göre biraz toparlandım. Evdeyim, yatıyorum. Hiç halim yok. Dua et. Senin duan geçiyor. Her an aklımda, kalbimde dualarımdasın. Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Hasret ağır ama sevgim hepsinden daha güçlü. Sakın umudunu kaybetme. Biz yarım kalacak bir hikaye değiliz. Dualarım hep seninle. Kalbim hep yanında. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum bir tanem. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Aşkım ne haber? İnşallah iyisindir. Ben deyim, merak etme. Bugün yine aklıma bir sürü şey geldi. Bunu Emirhan'a anlatsam kesin gülerdi dedim kendi kendime. Evde her şey aynı. Değişen tek şey seni daha çok özlemem sanırım. Kendine iyi bak, olur mu? Yemeklerini ye, moralini de yüksek tut. Şakran T3C5 koğuşundaki canım Emirhan Ceylan radyo başına. Bebeğim şu an yanımda olsan kesin ne düşünüyorsun yine diye sorardın. Ben de seni düşünüyorum derdim. Gün içinde seni merak etmediğim bir an bile yok. Ben iyiyim. Hep evdeyim. Gözün arkada kalmasın, aklım bende kalmasın diye söylüyorum. Sen sadece kendine dikkat et ve güçlü ol. Az kaldı aşkım. O güzel günler gelecek. O zamana kadar seni bekleme, sana dua etme ve seni çok sevmeye devam edeceğim. Kocaman öpüyorum seni. Murat abim iyi yayınlar diliyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlım kalbim Mert Çulha radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Bugün sesindeki yorgunluğu hissettim. Ne olur kendini bırakma. Ben hala ilk günkü gibi elini tutuyorum. Biraz daha sabır sevgilim. En güzel kavuşma bizi bekliyor. Bugün zor olabilir, yarın da kolay olmayabilir ama hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. Biz bunca yılı yan yana yürüdük. Bunu da birlikte atlatacağız. Sen yeter ki kendini bırakma. Çünkü dışarıda seni bekleyen bir evin. Seni çok seven bir kadın var. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan dünya Mert Çulha. Bugün yine aklında benim kaldığımı biliyorum. İzmir'de tek başıma kalmamı istemediğini de biliyorum. Ama inan bana sevgilim, ben burada kalmayı sevdiğim için değil, seni görebilmek için kalıyorum. Cuma geri gideceğim. Sen yeter ki içini ferah tut. Ben kendime dikkat ediyorum. Biraz daha sabır ömrüm. Bu hasret elbet bitecek. Yine aynı çatı altında huzurla yaşayacağız. Seni çok seviyorum mis kokulum. Ben Sezer Şimşek, T2C, onda yatmakta olan aslan kardeşim Mehmet Topçu. Özgür günlerin yakındır dostum. Özlenen ve beklenesin en kısa sürede aramızda olman dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Saza niye gelmedin şarkısı benden sana gelsin aslan kardeşim. Ben T2C, 10 koğuşuna bulunan Antepli Yusuf Köroğlu. Kadın Kapalı'da bulunan Filiz Buhan ve aynı kurumda bulundum ortaklarım İlker ve Görkem'e Rubato'dan Esmerim şarkısını armağan ediyorum. Bir mesaj da okuyacağım kardeşlerim. Sonra bir şarkı. Bir kez daha hatırlatayım, dinleyeceğiniz şarkılar WhatsApp üzerinden istenilen istediğiniz şarkılar. Haberiniz olsun kardeşlerim. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında bir şarkı, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Selam Murat abi, bir nolu B4 koğuştan Celomen, aleykümselam Celal kardeşim. Kadın Kapalı B7 koğuşu Sıla Zangur radyo başına. Senin kadar değerli ve kıymetli mektubunu aldım canım. Kendine oralarda iyi bak. Ben deyim, sıkıntı yok. Seni önce Allah'a, sonra seni sana emanet ediyorum. Murat abi, Sıla'ma bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun sevgilerimle. Celomen, eyvallah Celal kardeşim. Bir şarkı, bir şarkıdan sonra kardeşlerimin hemen şöyle bir 10 dakikalık takriben paylaşacağım kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.
1: Neredesin Pangu?

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Dadaş Furkan Özhan. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan Aslan kardeşim, Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprakla, Ali Ço, Sokakların Çocuğu, Çetin Ayçiçek, ayrıca TQC2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele, yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtak Eri, Çetin Ayçiçek, aleykümselam Çetin kardeşim. TKC1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankarı Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşun olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ümit Bankır, aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'ta Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalı yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür, aleykümselam Sergen kardeşim. Başta Atam Eyüp Gürgür, Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Çam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür, aleykümselam kardeşim. Başta Atam babam Eyüp Gürgür, Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve TKA1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder, aleykümselam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür, aleykümselam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam babam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim Berdan Kiper, Can Baba Çörs Kemal, Cam Göz ve Polat Küleş Tatü İsmet, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, aslan yeğenlerim Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, aslan kardeşlerim Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şark'tan Açık'tan Devran Yüksek. Aleykümselam Devran kardeşim. Burada benle kader birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaş, Dibek Başının Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şeyh Mustu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşleri Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin, Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yerinci. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferihisar'da Furkan Tunç. Başta derli abim Devran Yüksek olmak üzere. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran. 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler. Sonrasında Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar. Bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç. Reklamlar.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298

0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 80 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakran T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamid Elmas, Sidar Erol, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat, T4B18'de yatan abim Suat Konuk, dostum Mahsun Oz, B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hay Yamak, Süleyman Nezif Ak, Hasan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, abi Murat Öztaş, Delen Namıder, Keko, Soner Meç, Ahmet Ufuk, Oğuzhan Ufak, Velat Arslan, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namıder, Dreş, Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altın, Terim, Dostum, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öz, Topkara, Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer, Erol, Servet Tekin, Şahin, Eliş, Sercan Eken, Aslan Kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakoş, Şakran T2-10'da yatan Aslan Dostum, Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük günlerinde görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Mert Esen. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan Hikmet, Şahin Devran, Karahan Arap, Mert Pope, Murat Ali Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta Aslanlar Aslan Ödemiş'te yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortağım Memo'ya Mutiye Heyecan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili Tugay İrdem, Çamdibili Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sağ, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman.
2: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.
3: Hemen bu şarkıyı da dinleyelim. Hemen bir tane kısa şarkımız var. Onu da dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

Evet, kaldığımız yerden devam. Hemen. Selamünaleyküm abi, ben Emir Özdemir. Aleykümselam Emir kardeşim. Aydın Çin'e bir nolu L tipinden C8 koğuşundayım. A13'e çok selamlarımı iletirsen abi, herkese de selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Emir Özdemir, sağ ol kardeşim benim. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Bizler iyiyiz. Bu hafta izin aldım. Ayşelerle Manisa'ya geldim. Ev yerleştiriyoruz. Çocuklar, kuzenler ile evdeler. Yarın gelirim inşallah. Arabayı da getirdiler. Sorun yok. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Emre Özdemir, Fatih Özyıldızlı, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Şenol Demircioğlu, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Menderesli, Onur Ahmet, Can Yelbiz, Teoman Şehit, Yaşar Çelik, Mehmet Akar, Batuhan Özer, Kadir Çali, Muhammed Can Mutlu. Bu isimlere hitaben zalime merhamet, mazluma ihanetlerim. Murat abi, ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda bulunan babam Can Batur, 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur, 1 nolda bulunan kardeşim Cezo Sedat Çalışkan, 3 nolda bulunan dostum Osman Sagırga, benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Ercan Koçak, Rafet Kale, Sinan Da, Dede Barış Kurtuldu, Yıldızlı Muru, Hasan Berke Tuncay, Ahmet Gezer, Baran Beren, ismini saymadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Murat abi, hay iyi yayınlar benden de Yunus'a. Bir ricam var, Sinan neden? Serkan Nişancı'dan Unutacağım şarkısını çalarsan benden Yunus Batur'a armağan olsun. Murat abi, hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abi nasılsın? İnşallah iyisindir, kurban oldum. Dün gece hep rüyamdaydın, iyisindir umarım Halis abi. Gülüşüne kurban olurum güzel adam. Her yerde her şeyde sen varsın. Ömrüm, hasretim, kalbi, yüreği güzel Halis. Kurban oldum. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım. Bunu hiçbir zaman unutma. Ben önce Allah sonra da sana sığınıyorum. Halis, ne olur kendine dikkat et olur mu? Çünkü sen iyi olursan biz de iyi oluruz Halis abi. Murat abim, Leylo şarkısını çalar mısın Halis abi? O çok seviyor bu şarkıyı. Çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Kadın kapalıda yatan sevdiğim derlim Işıl Ercan Bingöl. Seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin. Güçlü ol, dik dur, zor günleri sabrı güzel günlerin arkasından. Işıl'ım sevdiğim, önümüzde dağlar düşmanlar eğilsin. Mapusta mezarda ben varım yanında, yalnız değilsin seni seven adam Ümit Bingöl. Murat abi, ben T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl. Öncelikle kadın kapalıda yatan sevdiğim Işıl Ercan Bingöl ve burada kader dostluğu yaptım Ayhan Kılıç, Ömer Şen, Vedat Şan, Çirkin Sinan, Sercan Paşalılar, Folat Gezgeç, Deniz Kuş, Mehmet Çekiç ve Rıdvan Kılıç Alpay kardeşlere. Vatan Güneş tesellimiz, Doğan Güneş umudumuz olsun dileklerimi iletiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleykümselam Doğukan ve kardeşlerim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Anlı Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim. Orhan Yacı Can dostum, Sait Sayın, Oğuzcan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Anlı Ferhat Arslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alırlar, aslan ise yalnızlıktan. Murat abi, ben T4A8'den Feyyaz Pesket. Canım karım yakışıklı abim Cengiz Sandı Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Can dostlarım, Sait Sayım Atalay, Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan, Erdoğan, Oğuzcan, Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Sandı Ferhat Arslan abim der ki asaleti kendinde, adaleti Rabbinde ara. Murat abi, ben T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose. Canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul'a, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki kimi insan para tartar, kimi insanın makam, beni ise merhametim tartar. Murat abi, ben T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buğra Tan Yıldız yani kısacası Ati. Koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim. Nerede kaldık? Evet.
Kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose. Canım kanım dostlarım Sait Sami, Doğukan, Erdoğan, Oğuzcan, Aslan yani Kopo. Ahmet Deder, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz, Spesket, Enes, Turacı, Yusuf İslamboğa, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler de ölümsüzdür. Selamünaleyküm Murat abi. Belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı. Ey aşka anlam veren kadın. Niyetim seninle yaşayıp seninle büyüyüp seninle yok olmaktır bu dünyadan. Zira senin olmadığın dünya yaşanmaya değer değil. Özgür Kaplan'dan zor geliyor. Aleykümselam Kenan. Murat abi ben Damla Avcı Beyki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la Berfin, Erkan Tuğçe, Kundakçı, Emel Madak, Canan. Batur Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bunu da unutma. Kelepçe vurulmaz umutlara. Şarkı armağan etmek istiyorum. Sinan Kartalmış'tan seni seviyorum. Ben Beyki koğuşundan Damla Ateşel ve Canan Batur. Sultanımız Meltem Toprak'tan bir de gece bir söz bırakmak istiyoruz. Yanlış yoldasınız diyenlerle hep yine aynı yolda karşılaştık. Ayak herkeste var, siz namınızla yürüyün. Heyecandan biz kötüyüz, aynen armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Aleyküm selam Alaaddin kardeşim. Kadın kapalı. İzmir Kapalı B3'te bulunan bu canın en güzeli Melo. Sen benim nefesim, kalbimin en derinin sahibisin. Kraliçem canını sıkma. Güzel günlerimiz yakında. Biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Öncelikle selamun aleyküm.

vazgeçelim. Hakan Yavaş, Hakan'ım selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim. Sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Hakan Yavaş kardeşim benim. Savaş Aktaş radyo başına selamun aleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Aleyküm selam Muzaffer kardeşim. Şakranti 3C9'da bulunan can dostum, derdim savaşım. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Umarım iyisindir kardeşim. Demir kapılar dostu ayıramaz. Gün gelir kapılar açılır, muhabbet kaldığı yerden devam eder. Her gecenin bir sabahı vardır. Dik dur umudunu, kaybetme. Seni unutanlardan değil, her zaman yanında olanlardanız. Rabbime emanet oldu. Seviyorsun Savaş Aktaş. Savaş Aktaş radyo başına selamun aleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Şakran TC9'da yatmakta olan aslan dostum Savaş Aktaş. Buradan selamlar olsun. Dostluk zor günde belli olur. Dışarıda seni bekleyen, özleyen insanlar var. Sabır en büyük güçtür. Başını dik tut. Umut hiçbir zaman bitmez. Kalbin temiz, umudun büyük olsun. Selam ve sevgilerimiz senin de. Seviyorsun Savaş Aktaş. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan'ım, çiçeğim, ciğerim, aldığım nefesim. Allah'a inancın olsun. Tam göğsümün ortasında C harfi çıktı. Allah tarafından. Seni çok seviyorum prensesim. Bir elinde ayna, bir elinde cımbız, umrunda mı dünya Ceylan'ım? Yar deli dolu bakma, aklım kalır şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan'ım, Allah tarafından göğsünde C harfi çıktı. Resmen belli oluyor. Göz gibi bak, sen o İbo'nun düğününe hiç sıkılma. Nasip böyleymiş ama buna inancın olsun. Ben olsaydım seni oraya kral tacınla getirirdim ama sen benim kalbimin kraliçesisin Murat abi. Senden isteğim yar deli dolu bakma şarkısını çalarsan çok seviniriz abi. Yar dolu. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan'ım nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Bol bol abdest al, bol bol ya şafi çek. Allah'ım sana şafi ismiyle şifa versin. Seni çok özledim. Acil mektup at Nevin Doğanay'dan. Benim seni görmem lazım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Ben Veli Deveci'nin anamın oğlu Naciye Sarsılır annem. İlk aşkım, sen nasılsın, iyi misin? Her ne olursa olsun sakın pes etme. Sen bana baba Saffet dedemin emanetisin. Senin kardeşlerin de, onlar da bana hepsi emanettir seni. Çok seviyorum, başımın tacı, gönlümün sultanı annem. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır anneme. Sıkılma, bir anne bunları da atlatırız. Allah'ın izniyle bunlar ne olmuş be anne? Abla ölüm kederi, Allah ölüm kederi vermesin. İsmet Deveci kardeşim, sen de kendine iyi bak abim. Not Asena Üner bacım, sen nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir abicim. Allah tez zamanda seni de annene babana kavuştursun. Allah'a emanet ol. Murat abi, İzmir Buca'dan yazıyorum. Ali Aşakran T1B16'da yatan kardeşim Yunus Özler'e, Berke kardeşinden Yol Yemez şarkısını armağan ediyorum. En kısa zamanda bekliyoruz seni. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu'dan Çukur Mahalle'den Samet Kırk Dişçioğlu namı derciyor. Aleyküm selam. Sağ olasın Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim. Nurettin Ersarı, Mehtaplı Tanju, Koca Kuruçay'dan Eyüphan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, değerli dostlarım Çiğli Harman Dalı'ndan Görkem Sarı, Tansel Süngü, Olcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu, bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Müslüm Gürses'ten Haydar Haydar şarkısı Nurettin Ersarı'ya armağan olsun. Ben Tepecik Çukur Mahalle'den Samet namı da Cio. Bir nolda yatan eniştem abim Sebattin Yıldırım canımsın. Emre Bakaş Ciyager, Soner Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan Yılmaz, Yılmaz Sak, Zalim Fırat Padak, Azat Başak, Yusuf İstanbul, Mehtaplı Tanju, Koca Kesbir Günler. Ne kadar zalim olursa olsun geçmeye mahkumdur Cio. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağan olsun. İyi yayınlar Murat abi, İzmir Buca'dan yazıyorum. Ali Aşakran T1B16'da yatan kardeşim Yunus Özler'e, Samet kardeşinden Güle Dersin'dir şarkısı armağan ediyorum. En kısa zamanda bekliyoruz seni. Murat abi, İzmir Buca'dan yazıyorum. Şakran T1B16'da yatan kardeşim Yunus Özler'e, Betül kardeşinden sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. En kısa zamanda bekliyoruz seni.
Murat abi, şakranda yatan kalbim kocam Şakir. İnsanın evi yaşadığı yer değil, mutlu olduğu yerdir. Benim evim senin olduğun her yer işte.

Seni hasretle ve özlemle bekleyen karın Zeynep. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teş C8'den Yiğit Turan. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Öncelikle değerli abim Mert Turan, Savaşkaya, Erhan Aydın, Hüsnü Can Aydın, Emin Aydın, Ege Ürkmez, Volkan Kızılyel ismini sayıp söyleyemedim. Tüm Çiğli çocuklarına bin selam ediyorum. Siz canlara Kubilay Akçacan, Akça'dan acıma failine armağan olsun. Yol kararında elveda diyen hayırdır. Murat abi ben Teş C8'den Yiğit Turan yani Komodo. Öncelikle değerli abim Mert Turan, Muhammed Hüdüs, Muhammed Raşit Taşkın, Selçuk Tatar, Adem Sabırlı, Gökhan Karakaş, Yunus Tekay, Muhammed Ali Yiğit, Barış Akasay, Hamit Usta, Cüneyt Gündok, Emrah Tatlı, Murat Gülgör, Mehmet Özşahin, Kemalettin Argın, bu canlara selam olsun. Gece bir söz, dil zehirli bir hançerdir, kan akıtmadan öldürür. Abi arkadaş her gün radyonun başında ağaç oldum diyor, okunmuyor kaç gündür diyor. Bir problem arıza mı var demiş kardeşimiz. Yiğit kardeş, T3C8'deki kardeşlerim, okunmayan gün olmadı mesela. Yiğit, daha dün akşam okudum, cumartesi okudum, zaten cumartesi geldim. Bir de şunu söyleyeyim kardeşlerime, kardeşlerimiz bazen her gün göndermiyorlar sevgili kardeşlerim. Bunu birkaç kez daha dile getirmiştim. Ve biz program belki özgürüm, sağ olsun kardeşim emek sarf etti, yerimize geldi, kardeşlik yaptı. Hiç yoktan en azından varlığı bile yetti burada olmasına. Mesajlarınızı, gelen mesajlarınızı paylaştı. Belki hızlı okuyordu, belki benim saatimle kendi saati bir değildi. Şimdi sizler hep benim saatime alışınız. O kardeşim 7'de herhalde 7'yi 5 geçe başladı. Muhtemelen duymamış olabilirsiniz. Birkaç kardeşim de söyledi ama gelen mesajlarda okunmamazlık olmaz. Kıymetli dostlarım, kardeşlerim, bilginiz olsun. En azından bizim kendi açımızdan sizlere karşı sorumluluğumuzda kalbimiz, gönlümüz mutmaindir bu konuda. Pas geçmeyiz asla. Çünkü neden? Biz zaten sizin mesajlarınızı okumak için buradayız ve maaş alıyoruz. Bilginiz olsun. Yiğitim, muhtemelen okunmuştur ya, saatler denk gelmemiştir ya da bu mesajlarınızla ilgilenen kardeşlerimiz mesajlarınızı atmamıştır. Atmadıkları için de onlar bugün atıyorlar ya, sanıyorlar ki yarın da okunur ve öbürsü gün de okunur. Bilginiz olsun ama kalbiniz mutmaindir bu konuda, bir kez daha paylaşmış olayım. Merhaba Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuşlan Kaleli Kürt Hülya. Sağ ol Hülya kardeşim. Gece bir söz bırakayım. Ben de mane olmuş. Demişler akrebin doğasında vardır zehrini akıtmak. Ondan bal yapmasını bekleyemezsin. İnsanın da fıtratı bellidir. Nanköre sadakat, kötüye iyilik öğretemezsin. T1'de olan aslan yerim. Suat Alsoy'a da çok çok selam olsun. Ozan Dino'dan Emir'i kuda çalarsanız sevinirim abi. Merhaba Murat abim, ben B9 Koçtan Kaleli Kürt Hülya. T1'de yatan oğlum can parçam Cesur Bayhan radyo başına. Oğlum kurban oldum göz bebeğim, Rabbim daima seninle olsun oğlum. Ayağına taş, gözüne yaş değmesin. Ben nefes aldığım sürece arkandayım canımın içi. Bu kötü günlerde geçecek elbet. Çok daha güzel günler, sırt sırta beraber olacağız inşallah. Seni çok seviyorum Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler. Çalarsan sevinirim abim. Bu şarkı vardı diğer isteklerde. Bilgin olsun kardeşim benim. Artık şarkılarınızı mümkün olduğunca not alıyorum, dinletmeye çalışacağım. Bilginiz olsun, WhatsApp üzerinden istekleriniz içerisindeki şarkılarınızı sessiz kalışımızda not alıyorum buradan kardeşlerim. Haberiniz olsun, inşallah dinletmeye çalışacağım bundan sonra. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, mutluluğumun formülü olan adam. Günümün seninle geçmesi, yüzünü görmem bana tüm gün mutluluk veriyor. Her geçen gün daha da sana deli, sana aşık oluyorum. Ben de hiç eksilmiyorsun, hep bir fazla oluyorsun. Seni çok seviyorum sevgilim. İz biz, aklımızda kalmasın. Allah'ım senin olsun, seni hiçbir zaman darda zorda bırakmasın. Sen benim kıymetlimsin, paşam, savaşım. TK2'de olan Samet Baran Demir, canım yeğenimiz, sana da selamlar olsun. Allah'a emanet yengem. Savaş Aktaş, bu hayatta vazgeçemediğim şeyler var. Mesela sen varsın, sende olan yavrularım var. Sen benim en kıymetli hazinemsin, gururumsun. Bakmaya, sevmeye doyamadığımsın. İyi ki benimsin Savaş'ım. Murat abim, dünyanın en zengin kadını benim. Ama inan konu para değil. Böyle bir eşe sahip olmam. Savaş Aktaş, Allah kavuştursun. Sevginizde daim olsun kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1 B13'ten tahliye olan Mehmet Ünlü. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta

komşumuzun lideri Adnan Doğan, büyüğümüz Mehmet amca, eniştem Emrullah Korkmaz, kardeşlerim Ferhat Er, Uğur Tezcan, Mehmet Toprak, Ayhan Öğüt, Mehmet Demir Pençe, Namı Derşet, Ökkeş, tüm kadar mahkumlarına bin selam olsun. Hepsini seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Kendinize dikkat edin. Mehmet Ünlü. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B13'ten Emrullah Korkmaz. Aleykümselam Emo kardeşim. Senin aracılığıyla kadın kapalı belki koğuşuna bulunan canıma candan kadınıma hasret korkmaz radyo başına. Hasretim nasılsın? İyisindir inşallah. İyi ve sağlıklısındır. Canıma hasret korkmazıma o hasret şarkısı armağan etmek istiyorum. Seni canı gönülden seven sen adamın Emo Korkmaz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Şunoğlu, cezaevinde yatmakta olan Arda Ceren. Burada ve farklı akvaryumlarda yatmakta olan tüm abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Canım kardeşim Veysel Şimşek, canım abim Savaş Aktaş, Yusuf Beşer, Onur Şamar. Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, canımızı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Şerefiyle atan tüm Buca çocuklarına selam olsun. Ben Şakran Şunoğlu'da yatmakta olan Namıdar Tony. Ben Şakran Şunoğlu, cezaevinde yatmakta olan Arda Ceren, burada veya farklı akvaryumlarda yatmakta olan tüm abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Canım kardeşim Veysel Şimşek, canım abim Savaş Aktaş, Yusuf Beşer, Onur Şamar, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesaret olsun. Şerefiyle atan tüm Buca çocuklarına selam olsun. Ben Şakran Şunoğlu'da yatmakta olan Namıdert Tony. Selamun aleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, canımın içi. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Gücümü evladımın gülüşünden toplayan bir anneyim. Kırıldığım yerden güçlenip evladına siper olan bir anneyim. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücüm ise evladıma olan sevgimden gelir. Onu bir gülüşüne kurban olurum. İyi kim? Kıymetli Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım. Armağan olsun Sevim Çubukçu. Furkan'ım selamını aldım. Furkan Çubukçu aleyküm selam kardeşim benim. Sana da koşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar olsun. Murat abim, Aydın Bıçakçı radyo başına çağırtabilir misin? Evet, Aydın Bıçakçı kardeşim. Saadettin Bıçakçı, Sadu. Kayıt mesajlarını yaptım inşallah. Birazdan molada Aydın kardeşim. Senin için kayıt mesajlar vardı. Şimdi en azından denk gelmişken söylerim. Radyo başından ayrılma. Kulağın radyoda olsun Aydın kardeşim. Evet. Can eşim Aydın Bıçakçı, hayat bizi iki ayrı yere koydu ama aynı duanın içine sığdırdı. Her akşam seni Allah'a emanet ediyorum. Gün gelir bu hasret biter. Geriye sadece birbirimize nasıl sahip çıktığımız kalır. Biz her zaman olduğu gibi bunu da atlatacağız. Aydın'ım kendine iyi bak. Seni canından çok seven yoldaşın Cerfin. Aydın Bıçakçı, can yoldaşım, can eşim, hangi şartla olursan ol, arkana baktığında beni hep aynı yerde bulacaksın. Sevgimle, dualarımla hep yanındayım. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Biz bu günleri de birlikte geride bırakacağız. Ben senin hep tutunduğun dal, yürüdüğün yol, döndüğün ev olacağım. Önce Allah'a, sonra kendine emanet ol Aydın'ım. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4A17 koğuştan Batuhan Çinli. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta can bağım olan Fikret Dost ve ailem Onur Süs, Agit Ürey, Mehmet İnan ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız, geceniz güzel olsun. Murat abi ben T4A17'den Batuhan Çinli, soyadı gibi Dost Fikret Dost, dostlar Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, yani Akrep Agit, canlarım Agit Ürey, Onur Süs, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Hişam Muti'den düşme şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi ben T3B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek Namıdar Sansar, aleyküm selam Sadun kardeşim. Öncelikle Çam Dibinden Sakal Ahmet Dayım, Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover, Barangöl, Mert Çolmabay, mahalle çocuklarım Urfalı, Yunus Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, Diyar Eriş T4'te bulunan can dostum Baran Çelik, T2'de bulunan aslan amcam İbrahim Boyatlı, derdi büyüğüm Ekrem Birlik, aslan kardeşim Çınar Birlik, Mikat Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan, bu derlere selam ediyorum. Şeref Dağı'ndayız, kaybeden tırmanamaz gece sözümüzdür. Hayırlı yayınlar Aktepe'li Sadun Şimşek, sağ ol Sadun kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Ersoy Dönmez

Aleykümselam Ersoy kardeşim. Öncelikle koğuşumdan değerli amcam çam dibinden sakal Ahmet abim Beko Zengin Mustafa Başar Grover. Diğer Eriş Urfalı Yunus Ziyanak Zaza Çakır Selçuk Yılmaz Mertcan Yücel Baran Göl. Nizo Çelik akabinde başka kurumda yatmakta olan dostum Mustafa Doğan Aktaş'a selam ediyorum. Mektubuna dönüş yaptım. En kısa zamanda elinde kardeşim. Kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Gece sözüm. Haine merhamet eden mazluma ihanet eder Ahmet Kaya'dan Karayazı. Gece armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Ersoy dönmez namı der. Sağ olasın Ersoy kardeşim. Bu şarkı da var sırada kardeşim benim. Sizlere de gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben TGB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için kıymetli değerli olan aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz Çamdevili Tayfun Geyik Sedat oğlu Muhammed Aydın Hasan Yüksek Ahmet Yakardal Bahattin Şengel Baba Saffet İlhan Özcan Reşat Vardal Murat Çampak Ekrem Birlik Çınar Birlik Eren Kolye bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam ediyorum. İnsanlar kaptan olmayı seviyor. Söz konusu dümen çevirmek olunca. TKB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben TKB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım karım sen benim her şeyimsin. Sen benim söylenmeyen sözlerim. Sen benim unutamadığım ilklerim. Sen benim içmediğim kalbim. Sen benim göz açıp kapadığım, gönül veren, sevdiğim, anlıma yazılmış olan en güzel kaderimsin seni. Çok seviyorum Allah'a emanet ol. Seni seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben TKB15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canım eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Yüreğim ağlamak ister, gözlerim izin vermez, gözlerim görmek ister, kader izin vermez, gönlüm konuşmak ister, bulunduğum yer izin vermez ama seni unutturmaya kimsenin gücü yetmez. Seni çok ama çok seviyorum aslan karım. Aslanın eşi de aslandır. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni çok seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Ankara'dan iyi akşamlar selam olsun aleyküm selam Elif Bozkurt kızım inşallah beklenen günler bir an önce gelir gül yüzüm seni çok seviyorum her gün dualarımdasın her bir duam sizlere kabul olarak dönsün annem kurban oldum sabır duam sana her gece bazılarına senin hep döktüğün gözyaşı ahın olarak dönsün annem bugün biraz yoğun geçti bir de burası da çok sıcak Allah'ım size dayanma gücü versin aklından hiç çıkmıyorsun geçecek bugünlerde annem seni çok seviyorum hayallerimiz gerçek olsun prensesim. Ben C8'den Mine Kitmen sevgilim Rafet Kalep. Varlığın hayatımızdaki tüm boşluklara yetti. Hangi duayı etsem, hangi dilde atsam seni? Hangi dilde anlatsam diyelim. Ne kadar yazarsam yazayım sevgimi yine de eksik kalır. Tarif etmek zor bendeki seni bir Rabbim bilir. Bir ben bilirim kalbimdeki yerini. Can dostum Dile Karakaya, Fırat Çelen kardeşlerim Çilem Demir, Elif Bozkurt. Poezi Blok 3 çok güzel gülüyorsun bizlere armağan olsun. Ayrıca Sinan Dağ, Berke Kerem sizlere de selam. Tabii ki unutamadığımız Ulviye Uçar seni de çok seviyoruz. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım. Seni her şeyden çok seviyorum. Ellerimiz bir oldukça halledemeyeceğiz hiçbir konu olamaz. Biz neler yaşadık? İçinden el ele çıktık. Kafaya bir şey takma. İyi ki benimsin. Allah'a emanet ol ömrü. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipi cezaevinden Taylan. Aleykümselam Taylan kardeşim. Senin aracınla A6 koğuşuna yatmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak isterim. Değerli abim Hişman Alabay, Zafer Karabıyık, Nail Tank, İbrahim Kaz, Mustafa Akın, Okan Küleç, Çağlayan Hasbil, Mustafa Demirok, Rambo, Mehmet Baba'nın oğlu, Kemal Alperen, Alvarcı, abilerime ve kardeşlerime selam olsun. Hakkınızı helal edin. Özellikle abim Hişman Alabay'ın hakkını ödeyemem. Özgür günlerde sizlerle görüşmek üzere. Ahmet Kaya'dan kum gibi tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Bir mesaj daha okuyayım. Biz be... B1 koğuşundan Eylem Erçil Sevgi Türkeli Ceren Korkmaz Selin Aydın heba olmuş dünlerim sefa dolu yarınlar var selama layık olanların gecesi güzel olsun sanki karışık bir mesaj kardeşlerim. Biz B1 koğuşundan Eylem Erçil Helin Aydın Sevgi Türkeli Ceren Korkmaz haklı olmak değil mutlu olmak istiyoruz abi
Bizim için Burak Bulut Manolya çalarsan sevinirim. Bunu da aldık kardeşlerim. Listemize yer verelim. Manolya. Bir mesaj daha okuyacağım. Bir şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalı, B13 koşun olan canım karım Melahat geldici güzel. Melüşüm biz geldik, merak etme iyiyiz. İbo'nun çok selam var. Annemin de çok selam var. Haftaya kıymetli ablan Hanife ziyaretine gelecekmiş. Annenler iyi. Güler çok iyi. Selamları var sana. Allah'a emanet ol. Murat abim şakran kadın kapalı. B13 koşun olan canım karım Melahat geldici güzel. Melüşüm kendini toparlamışsın. Hep böyle oğlun kızınla. Her şey daha iyi olacak inşallah. Sizi çok seviyorum. Sen çıktın mı söz. Seni her konuda dinleyeceğim söz. Benim senden başka kimsem yok. Senin de benden başka kimsen yok. Bu saatten sonra her şey çok güzel olacak inşallah Melüşüm. Sizi seviyorum. Özlenen ve beklenensiniz. Evet, hemen şu güzel şarkımızı da dinleyelim. Şu güzel şarkımızı da dinleyelim. Ondan sonra kayıt mesajlarımızın son bölümünü paylaşacağız kardeşlerim.

Esselamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, burada burayım öldü öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sado Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin değerlisi Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim, Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Muratcan, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen, canımız Aydın Bıçakçı, Vadise Buşşev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir. İnsan merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar. O da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür, sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim, Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo, Kadir Yangını, bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koç'tu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben TKB 5 Koç'tan Çiko Gürkan, aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı Koç'ta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Kadir Yangın, Namıdar, Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB 7 Koç'tan bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıdar, boksör kardeşim Şah Çiyankurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 Koç'una yatan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan.

0: Önal, Yakup Yırtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mışko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 koğuşunu yatan canım kardeşim Şeyh Musa Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Yakup İrtak. Benim için derli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir koştu. Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şeyh Muskurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 koğuşuna yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuşundan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal, Sezer Sayım, Yakup Yırtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şeyh Muskurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 koğuşunda yatan kardeşim Şeyh Mus Akan, Çiko Gürkan, İlbars, 3 nolu yatan kardeşim Mişko Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, bin selam edelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuşundan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümit Çantaş Demir, Cesimba, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şeyh Muskurt, Yakup İrtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed, Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuşundan Sezer Sayım. Kader birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir koştu. Uğur Akbaş, Cesim Bas, Süleyman Akan, Kadir Yangın, Namıder, Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan Önal, Çiko Gürkan ve T3'te yatan abim Ergin Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için derli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erhan Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 koğuşuna Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben T2B5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Uyanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğik. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkant Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa, Ustar, Şahin, Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıder, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve derli büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya, Zeki Çoban, Gürcan, Ecerel, Dinçer, Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Efe Us, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan,

Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyendi, bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun, sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ecerel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız Dinçer, Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, Menemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgi eder. Abi dostlarım Kurtuluş Yakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Us, Cenk Yüce, Affan Yılmaz, İzzet Karakay, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, Derdi Kardeşlerim, Apo Yenici, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür, öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koğuş'tan Gökhan Ardar. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Yani Kesper Kader Birliği yaptım dostlarım. Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koğuş'tan Murat Turan. Aleykümselam Murat kardeşim. Kader Birliği yaptım abilerim. Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda, yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salat, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Erkarahan, Eyüp Anlan, Su Misali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 Koğuş'una başladayım. Umut Tür olmak üzere Koğuş'undaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Mohul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam ederim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornovalı Enes Özen. T4A13 Koğuş'una kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, iki gözüm aslan dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 Koğuş'una kadar birliği yaptım. Başta Candayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elektoz ve aslan dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı, başımın tacı olan Aydın Bıçakçı Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan.

0: Can kardeşim Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na kar yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım kardeşim. Babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin için de olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, ya özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir, aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı. Ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor. Elbet gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya Can Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel, Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel, Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyiyiz. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik şerefsizliğin. Özgürlüğün ise esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yaden'in de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze, şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil onlar senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın, tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun. Seni seven dostun Saadettin Bıçakçı, bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban oldum. Rabbim seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların Aslan Aydın Bıçakçı'ya olmuyor, olmuyor. Sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz. Reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 0541 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Beyki Koğuş'tan Anıl Vural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta Koğuş'umuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoko, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı Koğuş'ta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim, dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben 4 nolu TTİB cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin, İbrahim Dündar. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, derler Şoreş Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogyen Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çakir Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi, Osman Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Sakap bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağlasın İbrahim kardeşim. Ben T14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derliler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneysak, Celal Eken, Kral abim Engin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut Aslan kardeşim, Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, amcaoğlum Keko, Fırat Öztaş denen bu derlere tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, kadın kapalıda bulunan aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine kadın kapalıda bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim, bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Kayıt mesajlarımızı bitirdik. Volkan Kızılyel kardeşim ve Şükrü Kaya, Gürçeşme'den Şükrü kardeşim ve Volkan Kızılyel kardeşlerim, doğum gününüz. Şimdi Volkan kardeşim, bir kısım ses kaydını paylaşacağım. Sonra Şükrü kardeşim, hemen akabinde senin de ses kayıtlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonra kaldığımız yerden devam. Geri kalan mesajlarını da Volkan'ım ilerleyen süreç içerisinde paylaşacağım, haberin olsun. Hemen birazcını paylaşayım şimdi. Şunu da şöyle ayarlayalım. Niye, ne oldu bu telefona gene? Bir dur yani, bir dur. Hemen ayarlayalım. Şöyle ayarlayalım. Şunu şöyle bir ayarlayalım bakalım. Niye böyle oldu bu Fırat? Şöyle bir çıkalım şuradan. Şöyle bir açalım hele. Hadi bakalım, bismillah. Allah Allah.
1: Ben T1B3'ten Keko Fırat Öztaş denen, birlikte kader birliği yaptığım Can abim Volkan Kızılyel'in bugün doğum günü. Doğum gününe enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki yaşını ailen ve sevdiklerine geçirmen dileğiyle. Seni seven kardeşin Keko Fırat Öztaş denen. Ben T1B3'ten Yasin Ölçak. Bugün dostum Volkan Kızılyel'in doğum günü. Doğum gününe enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki yaşını ailen ve sevdiklerine geçirmen dileğiyle. Seni seven Yasin Akça.
2: Volkan Kızılyel'in doğum günü. Doğum gününe enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki yaşında sevdiklerin ve ailenle olman dileğiyle. Seni seven kardeşim Bilal Çetin.
0: Hemen açalım diğerlerini de. Şunu bir açalım.
3: Şöyle yapalım mı kardeşlerim? Bir dakika şunları bir. Bir dakika şöyle bir ayarlayalım. Yoksa bu bize stres olacak. Kardeşimize de mahcup olacağız. Evet. Kardeşlerim. Volkan. Şey bir dakika hemen şunu şöyle bir ayarlayayım. 5 dakika hemen şuraya bir transfer edeyim. Rahat rahat paylaşalım kardeşlerim. Şunu da şöyle atalım. Nerede kaldık? Şunları önce bir silelim. Bunu da alalım şöyle. Şunu da alalım. Kendimize gönderelim bunu. En azından rahat rahat paylaşalım. Evet. Evet kardeşim benim. Hemen başlayalım şurada.
1: Ben Birinoğlu ve 3 koşumdan Umut Final. Bugün can dostum olan Volkan Kızıl'ın doğum günden içten dileklerimle kutlar. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmalarını temenni ederim. Hasret rüzgarlarını ona armağan ediyorum. Selamünaleyküm. Ben TB3 koşumdan gel bakalım bu hafta çalışın. Koşumuzun değerli bir kıymetli abisi Volkan Kızıl'ın bugün doğum günü. Doğum günü en içten dileklerimle kutlar. Bir sonraki yaşını ailem ve sevdiklerimle kutlamanı niyaz ederim. Seni seven kardeşi Fuat Yalçın.
4: Ben Tehir Bilim Sözcülü Kovuşu'ndan Bendere Sözcülü. Öncelikle bu günü Volkan Kızıl Yakosu'nun doğum gününü en içten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailem ve sevdiklerimle geçirmen dileğiyle. Zindanlar ne kadar karanlık olsa da umutlar o kadar ayrılıktır. İçimizde yapacağın hayat ne kadar acımasız olsa da vaziler ve anlar bizlere acıyı unutturur. Etrafı taş duvarlardan çevrili olup seveni sevdiklerinden acımasızca alan bu rütbetli yerden sana ve tüm ailelere selam ederim. Seni seven dostun Bendere Sözcü.
1: Ben sevgili bir üç koşullar Ramazan Çetin. Bugün doğum günü olan Volkan Kızıl Eralı'nın doğum gününü içten dileklerle kutlarım. İnşallah bir dahaki doğum gününü sevdikleriyle ve ailesiyle geçirmesini dileğiyle.
5: Selamünaleyküm Murat Alır. Ben TB5 Koğuş'tan Mertçe. Bugün Aslan abim Volkan Kızılay'ın doğum günü. Abi doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki yaşın ailem ve sevdiklerimle geçirmen dileğiyle. Seni seven kardeşim Mertçe.
1: Ben TB5 Koğuş'tan Okan Pinal. Bugün doğum günü olan Volkan Kızılay kardeşimin doğum gününü en içten dileklerimle kutluyor. Bir dahaki doğum gününü ailesi ve sevdikleriyle beraber geçirmesini diliyorum. Doğum günü kutlu olsun.
6: Ben TV'nin dış koğuşundan Şair Osman Çiğ. Bugün doğum günü olan Volkan Kızılyel, Can abimin doğum gününü kutlar. Bir dahaki doğum gününde ailesiyle geçirmesi dileğiyle. Şair Osman Çiğ der ki, bedenimiz tutuklu, yüreğimiz mahkum olsa da özgür günlerde geçmek dileğiyle. Seni seven kardeşin Osman Çiğ.
3: Evet şimdi hemen bunu sildik. Şükrü kardeşimizin de bir parça paylaşalım. Hatta Şükrü kardeşimizin hepsini paylaşalım.
7: Merhaba günaydın.
3: Bu kardeşimiz niye yine ses çıkmadı?
7: Yokluğun çok zor olsa da biliyorum ki bugünler de geçecek. Umutla ve sabırla senin geleceğin günü bekliyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım kardeşim.
8: Elimden gelse yeryüzündeki tüm dertlerden uzak bir dünya.
3: Şükrü, hemen şunu da ayarlayayım kardeşim benim. Evet. Bunu da atalım. Şöyle yapalım. Hemen Şükrü kardeşimin de tüm mesajlarını paylaşayım. Şükrü birazdan paylaşayım iyi mi kardeşim benim? İki dakika bekle. Hemen bir mesaj okuyayım. Şu boşluk oluşsun. Şu boşluğu bir alalım. Kasıyor çünkü monitör. Hemen şu mesajı okuyayım. Bilgisayar kendine gelsin en azından. Ben Mustafa Çiftçi, değerli abim Şükrü Kaya. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Ailenle sevdiklerine güzel günlerin olsun. Hayırlı akşamlar. Ben Mustafa Çiftçi, Caner Görgün. Doğum günün kutlu olsun. Daha güzel günlere hayırlı geceler. Ben Mustafa Çiftçi. Buradan abim Rafet Çiftçi'ye bolca selamlar. İnşallah her şey düzelecek. Sıkma o güzel canını, canla, çalan bütün güzel şarkılar sana ve bütün değer verdiğin insanlara armağan olsun. Hayırlı geceler. Bir tane daha vardı şu kardeşimiz hemen. Ben Menemen B4'te yatan Yücel Kaya, Şükrü Kaya. Doğum günün kutlu olsun. Enişten dileklerimle kutluyorum. Yeni yaşın sana mutluluk getirsin. Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen, armağan olsun. Şükrü kardeşim hemen şunu göndereyim. Kardeşim Menemen T1B4 Şükrü Kaya. Doğum günün kutlu olsun. Hemen buraya da gönderelim. Açılsın şöyle bir monitörümüz. Evet. Ses kayıtlarını da dinleteyim sevgili kardeşim Şükrü Kaya. Şunu da kısalım.
8: Elimden gelse yeryüzündeki tüm dertlerden uzak bir dünya kurup seni oraya koymayı dilerdim. Yolda ayağına değecek taşı, seni üşütecek rüzgarı, tenini yakacak güneşi, sana dert olacak olan her şeyi senden uzak tutup sadece mutlu oluşunu izlemek isterdim. Hayat seni hiç incitmesin. İyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin, Şükrüm. Beyciğim, şu an yanımızda olmasan da biz her zaman senin yanındayız. Sesinin böyle geldiğine bakma, hasta değilim merak etme de. Seni çok özledik. Güzel yeğeni şu an tatilde, senin yerine de geziyor. En kısa zamanda seninle de tatil yapma ve yanımızda olman dileğiyle. Seni her zaman çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun dayıcım. Ayrıca Deniz ablanın ve Serkan abinin de çok çok selamı var.
9: Bugün senin doğum günün. Aramızda duvarlar olabilir ama sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Her geçen gün seni daha büyük bir özlemle bekliyoruz. Dualarımda hep sen varsın. Rabbim senin yaşında sana sabır, sağlık, huzur ve en kısa zamanda özgürlüğünü nasip etsin. Birlikte güleceğimiz, sarılacağımız, güzel günlerimiz çok yakında olduğunu inanıyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki benim kardeşimsin.

0: hasretle bekliyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki bizim kardeşimizsin. Seni çok seviyoruz.
1: Evet Şükrü kardeşim, bu kadar. SMS üzerinden varsa da onu da inşallah süreç içerisinde paylaşırız. Ama şimdilik bu kadar, bilgin olsun sevgili Şükrü Kaya kardeşim. Hemen kaldığımız yerden devam. Ben T1B3'ten Volkan Kızılyel. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta Erdal Tali, Kamuran Ülker olmak üzere Baran, Berşe, Bozo, Şahin, Zülfikar, Büyük Bingöl, Diştek, Aliş, Serhat, Çelik, Bedirhan, Akkoyun, Yiğit, Troll ve ismini sayamadığım tüm Güzeltepe çocuklarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Biz T1B3'ten Keko Fırat Öztaşlanan ve Volkan Kızılyel. Bizim için değerli olan dostumuz Ahmet'in aslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Seni seven dostların Keko Fırat Öztaşlanan ve Volkan Kızılyel. Biz T1B3'ten Keko Fırat Öztaşlanan, Volkan Kızılyel. Bizim için değerli olan T1B11 koğuşuna yatmakta olan Fırat Gizgin ve Nurullah Önce'ye selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Size ve sofranızı paylaştığınız tüm canlara selam olsun. Sizleri seven Keko Fırat Öztaşlanan ve Volkan Kızılyel. Volkan kardeşim, ses kayıtlarım var. Onu da ilerleyen süreç içerisinde paylaşacağım kardeşim benim. Hemen WhatsApp'tan kaldığımız yerden mesajlarımızı okuyalım. Merhaba Murat abi, ben 3.0'dan Savaş Aktaş, merhaba. Savaş'ım, şimdi senin orada bir kardeşim var. Mesajlarına geçmeden önce, neydi ismi? Hemen bakalım, Çeşme'den. Mert Aluçluoğlu. Şimdi Mert Aluçluoğlu kardeşimin de mesajını okuyacağım. Savaş'ım, senin koğuşunda yatıyormuş bu kardeşimiz. Yeğenimizdir. Daha önce de ceza yatmıştı. Sahip çıkarsan bu yeğenimizdir. Kendisi Mert Aluçluoğlu. Ki gözün gibi bakacağından da zerre kadar şüphem yok Savaş'ım. Mert, annenin gönderdiği mesaj var kardeşim benim. Onu birazdan paylaşacağım seninle. Merhaba Murat abi, ben 3.0'dan Savaş Aktaş. Başta yeğenim Samet Baran Demir olmak üzere Kurtuluş Şakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Uğur Evren, Arda Ceren, Hakan Çağlar, Serdar Koyuncu, Azat Başak, bu derlere sevgi ve selamlar. Gece bir sözle benden, değer bilmeyene makam, cahile söz, nanköre ise değer biçilmez Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3.0'dan Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Başta kıymetli oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere cezaevinde bulunan ben ve abim Savaş Aktaş'ın dostları olan Muzaffer Saklavcı, Kemal Kaplan, Kurtuluş Şakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Umut Zor Bilmez, Eray Deniz Oyman, Hasan Batur, Tahir Yıldız ve bizim kıymetlilerimiz Yusuf Şamar, Yusuf Samar, onun Onur Beşer Deli, Hakan İbrahim Sallı, Cumhur Akçagün ve Aydın Çineli tipinde beni tanıyan bu derlere selam. Gece bir sözle bizden, dostu Allah olanın sırtı yere gelmez ve selam Ömür Oturak. Murat abi, Aynur Polat'tan o esmere. Murat abi, ben 3.0'dan Ömür Oturak. Öncelikle canım oğlum Baran Ali Oturak, aynı koğuşta abilerin başta olmak üzere Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Deli Hakan ve kardeşlerim Umut Zor Bilmez, Bedir Aslan, Tahir Yıldız, Hasan Batur, Atilla Hukul, Ünal Sakız Çiçeği, Cumhur Akçagün ve koğuşumuzun Sakarı Kaan Yıldız ve namı der Tony olmak üzere bu derlere selamlar. Gece bir söz, hak bela yazmaz kul azmadıkça, kul bela görmez hak yazmadıkça Ömür Oturak. Murat abi merhaba abi, 3.0'dan Savaş Aktaş. Öncelikle 2.0'da yatan yeğenim Samet Baran Demir yeğenim ile burada yatan beraber, yok düzeltelim, Samet Baran Demir yeğenim ile beraber yatan Göktuğ kardeşim ve tüm koğuş arkadaşlarına sevgi ve selamlar. Yeğenim Samet Baran Demir önce Allah'a sonra sizlere emanettir. Dayıcığım, ben her zaman senin yanındayım. Her şey güzel olacak. Seni seven dayın Savaş Aktaş. T2C5 koğuşundan Engin Afşar, Mustafa Yiğit, Abdülkadir Bayrak, Vahap Aksoy, Gökhan Erhan ve Kubilay Abmez selamları. Sağlıcakla kalın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kardeşiniz Enes. T2C5 koğuşundan Engin Afşar, Mustafa Yiğit, Abdülkadir Bayrak, Ferhat Büyük Turgut ve Hüseyin Şahin'e selam olsun. Abilerim, sağlığınız saatiniz yerindedir. İnşallah özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben A5 koğuşundan Diyarbakırlı Şükrü. Aleykümselam Şükran kardeşim. B5 koğuşuna bulunan Çimentepe'nin kraliçesi Ayşegül radyo başına. Seni karşıma çıkaran Rabbime şükrediyorum. İnsanların bana sundukları kadar

benimsememiştim bu hayatı. Ta ki sen hayatıma girince yaşamın ne kadar güzel olduğunu anladım. İyi ki sen varsın. Azer Bülbül'den Felek şarkısı Ayşegül'e gelsin. İyi yayınlar Murat abi. Sağ ol kardeşlerim. Murat abi selam, ben A5 koğuşundan Diyarbakırlı Şiko. B5 koğuşuna bulunan Derdi Çimen Tepeli Ayşegül radyo başına. Seni anlatacak kadar çok güzel cümleler kurmak isterdim ama sana seni anlatacak kelimeler bulamıyorum. Seni çok seviyorum. İbrahim Tatlıses, ilk tanışmamız şarkısı Çimen Tepeli Ayşegül'e gelsin. Size de gelsin Murat abi. İyi yayınlar abim. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Batman'dan Zeki. Aleykümselam Zeki kardeşim. A5 koğuştan Şükran İrge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren seni çok seviyoruz. İstemem bir başkasını ille de sen. Kalbime yazdım adını ille de sen. Gözüm görmez başka bir yar, kalbim yalnız sana atar. Mezara gidene kadar ille de sen. Çavuş Ceylan'dan Kefem Name şarkısı Şükran İrge'ye gelsin. Tabii ki sana da gelsin Murat abi. Sen de rica Murat abi, bu şarkıyı çalarsan sevinirim. İyi yayınlar abi. Allah'a emanet ol. Sağ olasın Zeki kardeşim. Murat abi ben Batman'dan Zeki, A5 koğuştan Şükran İrge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren seni çok seviyoruz. Ben hiç kalbimi kiraya vermedim. Çok soran oldu, sahibi var dedim. Çavuş Ceylan'dan Kefam Nema şarkısı Şükran İrge'ye gelsin. Tabii ki sana da gelsin Murat abi, sağ olasın Zeki kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, daha kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur canımın içi. O zamana kadar kokun hasretle burnumda tütecek. Senden gelen her şeye razıyım, ben aslanlar gibi arkandayım. Kalbimin tek sahibi aslan kocam. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, canım kocam. Bir senin yokluğun koyuyor olsun. Az zaman sonra yine yanımızdasın. Sen benim ömrüm, yaşama sebebim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez sanıyorlar. Çetin Kızıltepe bitti bilmiyorlar. Çetin Kızıltepe bitti demeden bitmez. Uzun bekleyişlerimin sarılmayla biteceği gün gelecek. Elbet canım kocam. Selam Murat abim, ben Ayşe Söylemez. Aleyküm selam Ayşe ablam. Şakran'da yatan canımın yarası Şakir Söylemez seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Özlemek bir şehirde binlerce insanı yaşarken sadece tek birisinin eksikliğini hissetmektir. Şakirim, dünyam, Rabbim sen kurtar kardeşimi. Rabbim bir de şerefiyle atan tüm kader mahkumlarını da. Murat abim, Fori Daykam'ın Sore şarkısını çalar mısın bize? Emir Pehlivanoğlu, Emirhan Kalburcu, selam olsun size de annem. Dörtnol'da bulunan kıymetlim Şakir Söylemez radyo başına. Adın öylesine derin kazınmış ki kalbime. Her nefeste seni anıyorum. Kaç yıl yaşarsam yaşayayım. Sonsuza dek kalbimi ısıtacak bu sevdanın başladığı o anı. Gözlerimin içine ilk kez bakışını asla unutmayacağım. Söz veriyorum sevgilim. Seni çok seviyorum. Abi derdim için Hilay Zerduş'tan ben bilmezdim. Renkleri armağan olsun. Ben Aziz Teviş'ten Muhammed Ali Altunpak, Köylü Murat, Ahmet Kortak, Ekrem Birlik, Savaşkaya, Ferhat Turgay, Fırat Hacı Bucak, Fırat Öztaş denen Mithat Belgin, Taner Demirtaş, Çınar Birliğe selamlar olsun. Ben Aziz Teviş'ten Hacı Ramazan Altunpak, selamlar, nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olursan iyiyiz. Sen kendine iyi bak, öbür abilere de selamlar olsun. B3'te yatan canım karım Necda Koçak, demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş, bir umutla beklediğim seni sevdiğim, seni çok seviyorum, kendine iyi bak. B6'dan Ebu Bekir'im, eğer bu yolun sonunda göğsünde dinleneceksem inan çektiğim cefanın lafı bile olmaz. Sefanda cefanda başım gözüm üstüne, seni çok seviyorum, kendine iyi bak canım kocam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E tipinde yatan ağabeyim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan Ömer Elmastaş. Bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüphan Mapsuane şarkısı bu derlere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Murat abi başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere derli abim Şeytan, Serdal, Aykut, dostlarım Eren, Araz, Umut, Aslan, Balıkçı, Özgün, Fevzican, Karadeniz, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay, Şenyüz, Miri, Emre. Bu derli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden yürür.
Şaklantı 3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Sana söyleyemediğim her cümleyi sessizliğime emanet ettim. Eğer bir gün kalbim daralırsa bil ki seni özleyen bir yürek hala aynı. Sevgili Atör Ferhat Tunç, sen ateş ol ben yanayım. İyi yayınlar abican. Kadın kapalı baby 11'de yatan. Benim ömrüm Dilara Küleş. Annem biziz. Merak etme, her şey yolunda inşallah. Sen yol, sıkıntı yok annem. Seni çok seviyorum. Öpüyorum. Ezo Küleş, Ürümüz ve annem, arkadaşlarına selam olsun. Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan. Benim eşim Sevim Küleş. Sevo, ben Sinan. Aşkım, bunca zaman sana gelemem. Annen ama ben seni çok seviyorum. Her ne kadar seninle görüşemesek de bil ki seni burada bekleyen kocam var. Ziyarete geleceğim. Allah'ıma emanet ol aşkım. Ben Sıla Gizgin, kalbimin miladı Fırat Gizgin'im. Aşkım, işten 7'de çıktım, eve geldim. Her şey yolunda, herkesin çok selamı var. Sedat Peker'in herkes beni yıkmaya çalıştı da Özge beni ayakta tuttu dediği yerdeyim. Sılan, her zaman seninle, seni canımdan çok seviyorum. Ben Sıla Gizgin, hayatımın anlamı ve önemi dünyam. Fırat'ım, Allah kuluna zirve yazdıysa önce en dik yokuşları yürütür. Az da sabret. Zirvenin en güzel yeri bizi yakışır aslanım. İki balığı aynı fanusa koyarsan zaten aşkına sahip çıkar. Önemli olan okyanusta sahip çıkmak. Aşkımın en saf halisin. Selam Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleyküm selam İsmail kardeşim. B11 koşulan yağmur boyunduruk. Aşkın nasılsın? İyi olmaya çalış çünkü bitmeyecek hiçbir şey yok. Bugünler elbet bitecek, kim ne derse desin. Ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Hasret zor ama seni sevmek bana güç verir. Bir gün bu hasret bitecek, ben inanıyorum. Sen de inan. Ben senin her zaman yanındayım, seni çok seviyorum. Son olarak geceye bir söz bırakayım. Akıl hastanesindeki bir deli şöyle mırıldanıyordu. Seni unutmam için bana ilaç vermiyorlar. Bunlar delirmiş olmalılar. Allah'a emanet ol aşkım, yağmurum. Ben B11'den Bahar Dündar. T4B2'de yatan İbrahim Dündar İbon. Diğer tutanağım geldi. Ağustos'un 26'sında açılacak. Çok üzgünüm. Liderden bana mesaj at, seni çok seviyorum. Müslüm Gürses, sen neredesin? Ben neredeyim? Armağan olsun. Ben Berhan Atsever. Muhammed abi, ben geçici koğuşundayım, haberin olsun. En kısa zamanda yanına gelmeye çalışacağım, haberin olsun. Ben C9 koğuşundan Berhan Atsever. Tüm dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Haberiniz olsun, bu mesajı duyduğunuzda geçici çıkmış olacağım. Hepinizi ayrı ayrı gönülden seviyorum. Geçmiş olsun kardeşime. Hemen şöyle... Murat abi yayınlar. Beyza ben, sağol kız kardeşim. T1'deki sevdiğim Özcan yazar radyo başına. Bir hasret kadar uzak, bir nefes kadar yakınsın bana. Can içim benim. En güzel tesadüfüm. İyi geceler. İyi yayınlar Murat Bey. Kadın koğuşunun güzel güzel gülüşünden öptüğüm canım kızım Beyza Özkan. Annem, sana uzam ama her gece kalbimde uyuyorsun. Canımın canı. Seni çok seviyorum. Gözümün nuru. Allah'a emanet ol ömrüm. İyi geceler. Not Beyzam, Bilgenur şimdi voleybolda. Madalya aldığınız resmi attı bana. Ben C5 koğuşundan Gülo Dengiz. Öncelikle selam Murat abi. Aleyküm selam Gülo'm. Geçen gün selamını aldım valla Gülo'm. Selamına selam gönderdik mi bilmiyorum ama aleyküm selam. Sana da C5'teki kardeşlerime de selamlar. Öncelikle selam Murat abim. Yanımda olan dostlarım Havva Ünal, Filiz Soran, Zeynep Kocaman, Hülya Canova, Gülay Uzun, Fatma Daş Kılınç. Bırakın hayat yakışanı yaşasın Murat abi. Şarkılarımı çalar mısın? Havva'mın değerlisi eniştem İbrahim Akan'a da selam olsun. Ben Saadet canım kızım. C5'te olan Gülüm. Sen canını sıkma kızım. Biz senin yanındayız. X ayale topuz derdim azar şarkısı çalar mısınız? Kızım sürekli istiyor ama çalmamışsınız. Gülü anana mı şikayet ettin beni? Canım kızım seni çok özledim. Bugünler de geçer, seni çok seviyorum. Rabbim Gülnaz'dan
Rabbime. Gülnaz'dan Duvarlar da Konuşmuyor şarkısını C5'te olan kızım Gülistan Yılmaz'a armağan ediyorum. Belli ki anan sinirlenmiş Gül.

Seviyorum seni kız. Bile. Anana söylersin çaldı diye. Nerede kaldık? Kardeşlerim, sırayla okunuyor mesajlarınız. Emin olun sırayla. Yani sırasıyla okunuyor. Şimdi siz saat 9'da göndermişken 6'daki kardeşimin hakkına tecavüz edip 9.30'dakini okursak Allah bunu kabul etmez. Sırasıyla okuyorum. Kardeşlerim, yazdıklarınıza cevap vermiyorum ama yazdıklarınızı görüyorum. Bilginiz olsun. Siz her yazdığınızda en üste çıkıyorsunuz. Kardeşlerim, bilginiz olsun. Yazdığınız gibi kalsa belki de şimdi sıra sizde olurdu. Sitem etmezdiniz. O yüzden kardeşlerim, şimdi 5'te gönderen kardeşimin mesajını bırakıp sizin mesajınıza geçersem Allah kabul etmez. O yüzden sırasıyla okuyorum. Vakit bile kaybetmiyorum. Niye? Çünkü çok mesajlarınız var. Ben Üçnoğlu, B9'dan Şeyto Serdal Aykurt. Kadın kapalı donla. Kardeşim Kardelen Aktaş, nasılsın? İyi misin? Canımın işi. Sana bugün mektup attım. Yarın benim mahkemem var. İnşallah yarın çıkarsam ziyaretine geleceğim. Seni çok çok öpüyorum. Kendine iyi bak. Bugün çalan en güzel şarkılar sana armağan olsun. Seni seven abin Şeyto Pınar Cuhalı, sana da bin selam olsun. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, Üçnoğlu B9'da yatan abim, canım abim, Serdal Aykurt abicim, yarın büyük gün. Mahkemen alacağız inşallah seni oradan. Senin çıktığın gün öyle bir hayırlar yapacağım ki abim, senin çıktığın gün benim bayramım olacak. İnşallah abicim, dualarım seninle. Kadın kapalı dolan Pınar Cuhalı, Kardelen Aktaş, inşallah iyisinizdir canım benim. Dualarınızı eksik etmeyin abim için. Abim, sizi çok seviyorum, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Allah'ın selameti olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki John 4'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli, Tahsin Gökhan, Karasanoğlu, Eşref Başalı, Saddam, Hakan Çağlayan, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Zerdi Zaylan, Emir Yalçın, bu derlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Demircan Kaya, Ulaş Başar, Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki toprak altında düz yatabilmek için toprak üstünde dik durmak gerekir ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki John 4'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Başta derli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli, Tahsin Gökhan, Karasanoğlu, Eşref Başalı, Saddam, Buğra Uğurlu, Şükrü Büyüktalaş, Emir Yalçın, farklı kurumlarda bulunan başta dayım Kenan Kaya, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki biz var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Serdar Özcan abime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu'dan Metecan Beydilli. Aleykümselam Metecan kardeşim. Reisim babam Mete Beydilli. Reisim seni çok özledim. Çok seviyorum. En kısa zamanda özgür günlerde görüşeceğiz. Unutma ki aslanın çocukları da aslandır. Murat abi, reisim Mete Beydilli için Etkinden Kralını Tanımam şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Nazar Beydilli. Aleykümselam kardeşim. Kardeşim Metecan Beydilli aslan parçam. Bugün görüşe gelemedim. Lina'nın balonu gözümde patladı. Gözüm yırtılmış. Hastanedeyim. İlaç tedavisine başladılar. Merak edilecek bir şey yok. Yanına gelemesem bile kalbim her zaman seninle. Allah'ın izniyle inşallah öteki görüşüne geleceğim. Seni çok seviyorum. Ali Şakran T1, B13'te yatan Yunus Özer abisinden Emre Özer'den sevgiler. Uygar Doğan'dan Sen Yaralı Ben Yaralı şarkısı armağan ediyorum. Şakran T1, B13'te yatan Yunus Özer yeğeninden Mira Özer amcasına çok çok öpüyor, onu çokça seviyorum. Murat abim selamlar, ben Üçnoğlu'dan Veli Kızıltepe. Aleykümselam Veli kardeşim. Abilerim ve canlarım, dostlarıma Vartolu Gökhan Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Halil Kızıltepe, Memo Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Ayas Kızıltepe, Arman Eletos, Serkan Dinçer, Mert Ütücü, Azat Demirhan, Hasan Yüksek, Veli Kızıltepe'den canlara baki selam olsun. Bu gece bir söz bırakıyorum. Mayın tarlasıyla kurulu bir dünyada yaşıyorum. Kolaysa gel bir adım at. Ben bu yolda senelerdir koşuyorum. Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam Veli kardeşim. Veli Kızıltepe aslan kocam, güzel günler bizleri bekliyor, az kaldı kavuşmamıza. Kalbimin sahibi vazgeçilmezim, bu hayatta tutunacak en sağlam varlığım. Özgürlük sizin, mapuslar bizimdir. Aycan Kızıltepe aslan ablam, güzel günlerin elbet gelecek. Allah büyüktür, sen kendine iyi bak. B11'in aslan kadını, öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Şakran T1 C6'da yatan her şeyim ailem Turan Avanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Yaşayacağımız hiçbir şey zorluk bizi birbirimize karşı durduğumuz

aşktan daha büyük ve güçlü olamaz. Seni her şeyden herkesten çok seviyorum, her şeyim. Ate, diğer yarım şarkısı en derlime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1'ci 6 koğuşundan Turan Avanus. Beraber aynı ortamı paylaştığımız Can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memişi olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mayki Alican, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Yılmazsak, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen farklı koğuş ve kurumlarda yatan derler Abdullah Gültekin, Cikselo Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Erkan Tan bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Ben T1'ci 17'den Muhammed Said. Hayat çok garip. Bunu daha iyi sen bilmelisin. Uzun yıllar oldu yine denk geldik seninle. Yiyecek ekmeğimiz var. Geçmiş olsun Bayram Şerin. Ben T1'ci 17'den Eray Deniz Oyman yani Bucalı Patron. Kadın Kapalı Baby'deki Gülşah Kır radyo başına. Güzel dostum, ne yapıyorsun, nasılsın, umarım iyisindir. Kendine iyi bak, seviyorsun. Geceye de bir söz, yarına umutla bak. Gecenin sabahına ne getireceği asla bilinmez. Murat abi, sana da iyi yayınlar. Sağ ol Eray Deniz kardeşim. Ben T1'ci 17'den Eray Deniz Oyman yani Bucalı Patron. Başta Muhammed Sayın Fatih Derindere, akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Ferhat Turgay, Berhan Azsever, Süleyman Akan, Aykut Kala, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykolu, Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat, Dikici, Ahmet Cintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, Ferhat Er, Muhammed Aydın yani Tweet'i, Torbalalı, Müslüm Küçük, Ahmet Yeşilyurt bu canlara selamlarım. Bakidir Asiller, Şımarmaz Bucalı, Eray Deniz Oyman. Kadın Kapalı B10'da yatmakta olan canım kardeşim Şima Coşkun. Birlikte olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Güneşli günler göreceksin. Dualarımdasın canımın işi. Seni çok seviyorum. Hep aklımdasın. Sakın unutuyorum sanma. Allah'a emanet ol kardeşin Aydo. Kadın Kapalı'da yatan kurban olduklarım Şimam, Cansun. Nasılsınız ablalarım? İyisinizdir inşallah. Sizleri çok özledim. Hiçbir şeyde aklınız kalmasın. Biz hep yanınızdayız. Canımsınız siz bacım. Canımsınız siz. Bacım Cansum, konuşamıyoruz seninle bu aralar ama hep aklımdasın, unutma ablam, sen de merak etme, her şeyi yapıyoruz, sen iyi ol yeter, sizleri çok seviyorum, iyi geceler, Allah'a emanet olun. Koğuş arkadaşlarınıza selamlar, Müge Kına. Herkese iyi akşamlar, ben Umut Kına, Kadın Kapalı'da yatan baldızım Şima, Cansu'ya, Şima ve Cansu diyelim. Ne yapıyorsunuz? Keyfiniz, sağlığınız yerindedir inşallah. Sizleri çok özledim. Seviyorum. İstediğiniz olursa haber gönderin. Ayrıca T1B11'de olan abim Fırat, Gizgin, Nurullah Öncü, Kasabalı, Vedo, Arda, Kurt, Emre, Bıyıklı. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlar olsun. Murat abi, ben Tahsin hep Bektaşoğlu. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Canım karım, sesine kurban oldum. Canını sıkma. Allah büyük. Allah sana peygamber sabrı versin. Seni Allah'ıma emanet ediyorum. Seni çok seviyorum. Murat abi iyi yayınlar. Ben Çukurmahalle'den Ayten Akın. B6 kadın koğuşuna yatan ablam Gizem Akın, teyzem Saliye Bektaşoğlu, yengelerim Meda, Aleyna hep Bektaşoğlu ve bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin, Çağdaş, Baki, Bahtiyar hep Bektaşoğlu ve yeğenlerim Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar, Yalçın Kaya, Soner, Demirci, canlarım Allah'a emanet olun, öpüyorum sizi. Saliye, Mertcan yarın saat 10'da gelecekmiş, o saate ara. Çok öpüyorum onu dedi. Hayırlı akşamlar Murat abi. Şakran Kadın Kapalı'da yatmak olan Sude radyo başına. Yavrum sıkma canını. Allah büyük, sabretsen yeter. Sabretsen yeter ki diyelim. En güzel günler bizim olacak. Allah büyük, sen orada iyi oldun mu? Ben iyiyim. Beni düşünme. Sen burnumda tütüyorsun yavrum. Cengiz İmran. Burada hüsran doluyum. Sana armağan olsun. Menemen cezaevinde Bayraklı'dan Burak Karabaş. Değerli dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Rejo Yıldırım, Yavuz Selim, Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke, Tuncay, Keko Fırat, Öztaş Deren, Atakan Özü Uyanık, Deniz Mahsun Ekinci, Emircan Zılan, Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu, hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alpba, Hakan Kaplano, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Asuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilyurt, Murat Arslan, Hüseyin Doğan. Ayrıca Bozkurt Özkurt'un değerli eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok çok seviyorum Yasem.
ve eşinin dostları Gülcan Karadere, Meryem Demirdolan, Belgin

0: Burak, Seda Canbaz, herkese selam olsun. Hemen kardeşimizin ses kaydını da paylaşalım. İyi yayınlar Murat amca, sağ ol kardeşim benim. Ben Pusat kahraman, aslan babam Mert kahraman. Biz iyiyiz kral babam, aklım bizde kalmasın. Aslan amcam Eko, kahraman Çağlar, dil döken. Size Allah'a emanet ediyorum, ellerinizden öpüyorum. Hemen Volkan kardeşimin diğer ses kayıtlarını da paylaşayım. Ondan sonra Harun Tarduş kardeşimizin, Hamza kardeşimizi yayına alacağız. Birkaç kelam söyleyecek. Neredeydi Volkan kardeşimizin ses kaydı? Evet, burada. Hemen Volkan Kızılyer kardeşimizin de ses kayıtlarının hepsini paylaşalım. Başa alalım.
1: Evet.
0: Volkan kardeşim, Volkan'ım bu kadar. Volkan'ım bu kadar. Hemen. Kaldığımız yerden tekli mesajlarımızı da okuyalım. T3 Nol'da yatmakta olan Mert Aluçluoğlu ve onun abileri Savaş Aktaş, Aydın Çileli, Ömür Dibekbaşı, Kaan Kaleli ve tüm kadar birliği yaptığı dostlarına selam olsun. Zincir yaş, zindanlar soğuk, belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Mert, bir de annenle görüştük az önce aslında. Annen dedi ki, söyler misin Mert'e iyi olmasını diliyorum. Sonrasında en kısa zamanda yine tekrardan gerçeğin ortaya çıkacağını, kendilerinin uğraştığını söylememi istedi Mert kardeşim, Mert Aluçluoğlu. Tekrardan geçmiş olsun Savaş'ım. Zaten duymuşsundur, bu kardeş bizim yeğenimizdir. Gözün gibi bakacağını da eminim, zerre kadar da şüphem yok. Savaş'ım ha bak, selamını aldım. Ya ne kadar hızlısın Savaş sen ya. Aleyküm selam. Sağ ol Savaş'ım, öpüyorum seni. Sağ ol. Bak şimdi notu altta gördüm. Selam göndermişsin. Allah razı olsun. Zaten şüphemiz yok zerre kadar. Gözümüz de arkada kalmaz. Seviyorum seni Savaş. Evet, hemen tekli mesajları okuyalım. Bakalım tekli mesajlar, kimsenin hakkı kalmasın. Çünkü burada da var Ensar kardeşimin gönderdiği. Volkan kardeşim, dur şimdi hemen bunu da paylaşalım.
1: Ben T1B3 koğuşundan bilirsin. Benim için değerli ve kıymetli olan abim Volkan Kılıyak. Doğum gününü enişten dileklerimle kutladım. Bir dahaki yaşında ailem ve ben T1B3
0: niye böyle oldu?
1: Tamam. Ben T1B3 koğuşundan kutlu ya. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Bir de arkadaşına sevdiklerimle ailemle geçirmen dileğiyle. Koğuşundan Berat Amca Sağlar, aslan adım Volkan Kılıyan. Bugün doğum günü. Doğum günü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki yaşında ailem ve sevdiklerimle geçirmen dileğiyle seni seven kardeşim Berat Amca Sağlar.
0: Ses kayıtlarım bu kadar Volkan. Şimdi mesajlar var Ensar'ın, onu da süreç içerisinde paylaşacağım sevgili kardeşim. Hemen tekli mesajlarımızı da okuyalım. Dur bakalım, hemen bakalım. Şimdi. Evet. Hemen ufak tefek son mesajlarımızı da okuyacağız. Şimdi Koçaro kardeşimle son mesajın, ondan sonra WhatsApp'ımızda ara vereceğiz. İki güzel şarkı. Şarkıdan önce de Harun kardeşim, Hamza kardeşimi canlıya alacağım. Sana selamını gönderecek. Sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim. Kardeşlerim orada da kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. Hemen şöyle sayfamızı açalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Selam paşam, ben Koçaro. Vallahi Koçaro, sen nasıl bir şeysin ben anlamadım. Ya ne zaman elimi telefonu alsam, gönlümden geçirsem Allah şahit. Bir bakıyorum sahnesinde o arıyor beni. Bugün de aynı, bir iki saat önce de aynısı oldu. Tam dedim arayı, biraz rahatsızdı. Telefonu aha buraya elimin altına koydum. Baktım telefon çalıyor Koçaro. Açtım, dedim ki ya sen nesin arkadaş dedim ya. Sen nasıl bir şeysin? O da dedi ki kalbimin ekmeğini yiyorum. Zaten kalbin güzel. İnşallah dinliyorsundur ha. Sana da sevgiler selamlar abim benim. Selam paşam, aleyküm selam, ben Koçaro. Gerçek değil mi? Sevdiği kadının yerini doldurduğu zaman her şey değil mi? Kıskanmak, korklamak, sahiplenmek gerekmiyor mu? Peki bunlar yoksa sevmenin ne anlamı var? O zaman günlük yaşantı olmuyor mu? Sevgi emektir, anlatılamayacak kadar derindir. Sadece yaşanır, anlaşılır, hissedilir. Bilmeyene ne anlatsak boştur. O zaman üzülmeden, üzmeden sırtını dönüp gideceksin. Çünkü bu yol ya seni harap eder ya da sen onu harap edersin. Kurban olayım, güzel olan tek şey vicdandır. Vicdanın rahatsa vicdanın sesini dinle. Ve emin ol ki pişman olup geri dönene de aldanma. Bir defa hata yapan daima yapar. Üzme, üzülme kurban. Bırak onu azat et. Çünkü son pişmanlık fayda etmez. Çek git sessizce, çünkü seni hak etmemiştir kurban. Selam paşam, ben Koçaro. Hiç uyumadım, sabahladım vallahi, zaten seni bekledim kaç saat. Vallahi dün ben de hiç iyi değildim abi. Vallahi dün çok kötüydüm akşam. Cam kenarında söylediğin parçayı istiyorum senden. Her cumartesi bu şarkı çok şirin kardeşlere, Melike ablaya ve abla kardeş gibi gördüğüm herkese gelsin. Ha Derman kardeşime gelsin, yüreklesin. Çok şirin kardeşler, sizi seviyorum, biliyorum siz de bana boş değilsiniz. Allah'ım tüm mahkum kardeş, abla, abi olan herkese Allah'ım önce sabır ve sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin. Hayat çok kısa, her gün ömürden gidiyor. Kırmamak, üzmemek ve de üzülmemek dileğiyle Allah'a emanet olun. Paşam ben Koçaro, artık kimseyi değil, kocaman bir yüreği olan oğlu Koçaro. Oğlumun hocasıyla konuştum, onu paralı okula yazdıracağım. Nasip, hayatımı ona kurdum, ben zaten deli dolu yaşadım, stop artık. Onun bana masum masum bakışı beni alıp götürüyor çocukluğuma paşam. Çocukluğumu yaşamadım. Ahmet Kaya'dan mümkünse. Bir de babam üstümden söz vermişsin. Hani söz vermiştin şarkısını söylersen sevinirim demiş Koçaro kardeşim. Hadi söyleyelim valla. Çoktandır da söylemiyoruz. Ondan sonra Hamza kardeşimi canlı yayına alayım. Sonrasında iki güzel şarkı SMS mesajlarına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. Hani söz vermiştin bana içmeyecektin. Hani söz vermiştin bana içmeyecektin. Yine başın dumanlı, kirpiklerin ıslak, gözlerin kanlı kanlı, ah delikanlım. Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın, o kalpsiz.

0: sızlamayacaktın o kadının adını anmayacaktın. İçip içip hep böyle yanacak mısın? İçip içip hep böyle yanacak mısın? Resmini eline alıp bakacak mısın? Yollarına döner diye bakacak mısın? Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın o kadının adını anmayacaktın. Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın o kalpsizin adını anmayacaktın.
1: Bir güzel şarkı, sonrasını Hamza kardeşim, sonrasını SMS mesajları.

0: Evet, bir güzel şarkı sonrası az önce de anons etmiştik. Harun Tarduş kardeşimizi, Hamza kardeşimizi alacağız canlı yine. Hamza selamünaleyküm, nasılsın?
1: İyiyim aleyküm selam, nasılsın? Nasılsın Murat abi?
0: Allah razı olsun, hayırlı akşamların olsun kardeşim benim.
1: Ben de abi, Murat'ımız inşallah.
0: Çok Allah razı olsun Hamza. Sen iyisin değil mi? Şemuz abin nasıl?
1: İyidir abi, onda çok çok selamlar.
0: Aleyküm selam. Allah razı olsun. Bizden de selamlar, sevgiler.
1: Dostlara.
0: Aleyküm selam kardeşim benim. Allah sağlık sıhhat versin hepinize.
1: Amin amin abi. Mürfettiniz cümlemize şeref.
0: Canlı yayındaysın. Buyur Harun kardeşime selamlarını gönderebilirsin.
1: Abi, Harun abime buradan çok çok selamlar gönderiyorum.
0: Aleyküm selam.
1: Onu çok seviyoruz. O kendine çok iyi baksın, dikkat etsin, bizi merak etmesin, biz çok hepimiz iyiyiz. Bir de Sergen Temer arkadaşından ona Adana Rayhan'dan Silah Vurur Patlarım şarkısını armağan ediyorum.
0: Tamam, inşallah.
1: Yani Sergen Temer ona armağan etmiş.
0: Tamam. Ondan
1: bir de buradan Mehmet Ali Akçı amcama ellerinden öperim. Bir de başsağlığı dilerim ona.
0: Kime? Mehmet Er Yakşı
1: amca.
0: Allah rahmet etsin. Vefatlar. Allah nur içinde yatırsın. Kim vefat etti bilmeyiz. Allah taksiratını affetsin inşallah.
1: Amin amin. Bir de C14 koğuşundakilere, Musa Şahin onlara, bir de Ahmet Can Aran abime çok çok selamlar gönderirim.
0: Aleyküm selam. Allah razı olsun kardeşim benim.
1: Evet abime.
0: Varsa başka yani, ilave et.
1: Yok abi, tüm İnşallah en kısa zamanda inşallah tüm herkes ailesine, sevdiklerine kavuşma amin, dileğiydi abi.
0: Amin amin. Tek dileğimiz o zaten Hamza'm.
1: Aynen öyle abi.
0: Sen iyisin değil mi Hamza?
1: İyiyim abim ama sen iyi ol abim.
0: Allah razı olsun, sen, hep beraber.
1: Sen, arkadaşlar, Harun abim, hepsi iyi olsa biz iyiyiz abi.
0: Allah onları da sizdeki, iyi etsin.
1: Amin. Sizdeki iyilik hepimize yansıyor abi.
0: Ya tabii ki oradaki psikoloji dışarıda, oradakiler rahatsa dışarısı da rahat. Oradakiler sıkıntılıysa dışarıdakiler bin kat daha sıkıntılı. Yani Allah düşürmesin, düşenleri de Rabbim selamete çıkarsın inşallah.
1: Amin,
0: Allah her
1: amin,
0: zaman
1: amin.
0: Her zaman dostlarımızı, sevdiklerimizi, insanları bizler de dahil iyilerle karşılaştırsın Hamza.
1: Amin cümlemiz inşallah.
0: İyi olmak da biraz zor artık bu çağda ama inşallah iyilerden olalım. Hepimiz iyilerle karşılaşalım. İnsanın elinde, kendi elinde iyi olması, merhametli oluş her zaman bir karakterdir. Merhameti de Allah herkese vermiyor. O yüzden merhametli olmak kadar güzel bir şey yoktur. Bunda kendi duygum bu. Allah bizi merhametinden ayırmasın sevgili kardeşim.
1: Amin abim, hepimiz inşallah.
0: Paylaşmak güzeldir hayatı. Sevgiyi paylaşmak güzeldir, saygıyı paylaşmak bir duruştur, insanın kültürüdür. Kibir Allah'ın düşmanıdır. Kibir doğru bir şey değildir. Kendini beğenmişlik insanlar arasında doğru bir duruş değildir. O yüzden Allah oradaki tüm abi kardeş ablalarımızı da selamete çıkarsın inşallah. Herkesin evladı var, bekleyeni var, sevenleri var. Bak ben burada 6 saattir bak tek başıma odadayım. Aynı onlarla aynı sıkıntıyı çekiyorum ha. He inancın olsun. Yani onlardan bir farkımız yok. O yüzden Rabbim oradaki kardeşlerimizi, abilerimizi, ablalarımızı bekleyenlerine kavuştursun inşallah. Her zamanki duamız budur. Bir tek duayı burada etmiyoruz. Duysunlar diye de dua etmeye ihtiyacımız yok. Allah gönlümüzü biliyor. Biz onlar için dua ediyoruz. Bazen de kendimiz için onlardan dua istiyoruz. Kimin duasının kabul olacağını kimse bilmez. Duayı duyan kabul eder, o bilir. Yapacak bir şey yok Hamza'm. Allah canlarına Allah canlarına sağlık sıhhat versin. Yani başka da elimizden bir şey gelmiyor be sevgili kardeşim. Keşke elimizden gelse de biz de burada bu işi yapmasak. 7 saatimizi veriyoruz. Ömrümüzden çürütüyoruz. Sağlığımızdan, saatimizden veriyoruz. Yani hiç kimsenin işi kolay değil Hamza.
1: Aynen öyle abi.
0: Başka isteğin var mı? Estağfurullah. Hepimiz.
1: Geceleri güzel olsun abi. Amin. Tekrardan çok çok selam söylüyorum Harun abime.
0: Aleyküm selam. Harun kardeşimize de sevgiler, selamlar olsun. Allah herkesi selamete çıkarsın. Kardeşimizi de inşallah. Kendine iyi bak abi. Hamza'm. Varsa ilave edeceğim. Buyur.
1: Görüşürüz abi.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın. Şeyhimiz abime de selamlar, sevgiler. Allah razı olsun. Rabbim rahatlık versin kardeşimize.
1: Amin. Hepimize şeref.
0: Sağ olasın Hamza'm. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Kardeşim benim.
1: Eyvallah.
0: Sağ olasın. Sağ ol Hamza'm. Evet Hamza kardeşimizin de gönlü hoş oldu. Hemen kaldığımız yerden devam. Şu ses kaydını da dinletelim. Fırat Çelenk, Fırat'ım selamını aldım. Aleyküm selam. Sağ ol kardeşim benim. Hemen şunu da dinletelim. Ne oldu Fırat? Ya bu niye böyle yapıyor bugün bu monitör? Bunun derdi ne bizde? Allah Allah. Fırat'ım bir dakika bekleme şunu halledeyim. Neredeydi? Evet buradaydı hemen. Şu monitöre gönderelim. Niye böyle yaptı bu bugün ya? Havalar sıcak herhalde ondan yapıyor galiba kardeşlerim. Tamam gönderdik hemen buradan paylaşalım.

şunu kapatalım. Hemen WhatsApp'ımızı da toparlayalım. SMS mesajlarına geçelim kardeşlerim. Şakram bir nolu A3 koşuna yatan aslan kocam Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Bir bakmışsın umutların bittiği yerde çiçekler açmış bir tanem. Denizler mürekkep, bulutlar kağıt olsa yine anlatamam seni ne kadar çok sevdiğimi. Kendine çok iyi bak, kurban oldum, seni çok seviyorum. Şakram bir nolu A3 koşuna yatan canımın içi Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Mutlu olmak sana, mutluluğun olmak da bana yakışır. Solumu sana, sonumuzu Allah'a emanet ettim. Her şeyim ve kendisine yıldız silbeden bir tek düşüncem şarkısını armağan ediyorum. Evet, geçelim şöyle bir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C10'dan Mehmet Barış. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli abi kardeşlerim, başta Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Serhat Çelik, Bayraklı'dan Maviş Orhan, İşmarcı Ömer, Fatır Mevlüt Kalender, Nuri Bulut, Hasan Çetin'e selam olsun. Bu değerlere Metin Işık'tan demedim mi armağan olsun. Murat abi sana zahmet, şarkı çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm, ben Yamanlardan Sattam. Aleykümselam. Çok değerli abilerime, dostlarıma selam ediyorum. Hasan Çelik kardeşime, Mert Aydın başta olmak üzere dayı çocuklarım Ahmet Teker, Erhan Teker'e, Özkan Tekleş, Sidar Erol, İnan Başar, Karga Ferhat, Suat Konuk, Celal Sayal, Adem Meto, Yavuz Çelik, Bulut Aras, Savaş Kırmızıgül, Furkan Çubukçu, Mert Ceyhan, Mevlüt Özdemir, Yusuf Keskin, Savaş Kaya, Murat Alabay, aklıma gelmeyen bütün dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A10 koğuşundan Hasan Çelik. Aleykümselam Hasan kardeşim. Burada başta Tolga Yılmazoğlu abim, Mert Aydın abilerime selam ediyorum. Ben de gece Tolga Yılmazoğlu abimin bir sözünü bırakmak istiyorum. Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönenler fırıldak olurlar. Ve selam Mert Yılmaz, seni seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben Yamanlardan Saddam. Murat abi, Şakran'da yatan Burçin Sevuk ablama söyler misiniz? Kardeşlerinden birisini arasın. İyi yayınlar. Ablamı çok seviyorum. Hakan Taşan Sevda Sokağı ablama armağan ediyorum. Evet, Burçin Sevuk kardeş. Duymuşsundur. Duymadıysan da kardeşlerinden biri aramanı gerektirmiş. Ben Aleyna Özsülükçüler, Sinem Saraç radyo başına. Sinem ablam, seni rüyamda gördüm. Umarım iyisindir. Hep aklımdasın. Seni hiç unutmayacağım. Benim için çok ayrı bir yerdesin. Güzel ablam, canım ablam, seni çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Allah'a emanet ol. Ben Aleyna Özsülükçüler, Doğuş Erdoğan radyo başına. Abim nasılsın? Umarım iyisindir aslan abim. Bu zor zamanların sonrası özgürlük. Her şey daha güzel olacak. Yusuf Kuyu'ya talip olmadan Mısır'a sultan olamazdı. Seni seviyorum. Önce Allah, sonra aynadakine emanet. Dodom. Şakran T3 koğuşundan Mehmet İbru'ya blok 3 kırgınım şarkısını armağan ediyorum. Yarayı üstten kapattım. Sızısı içimde. İyi ki doğdun. Ben Murtake'den T2 A1 koğuşundan Murtakeli Bertu Er Özçınar. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere soframızı paylaştım. Can dostlarım Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Hasan, Maden, Doğukan, Biril, Eray Dönmez, Çakır, Koçak, Samet Kılıç. Aynı kurumda bulundum. Ümit Şahin, Çetin Ayçiçek, Selman Şahin, Gürcan Ayçiçek, Seyfi Bal, Yılmaz Ertuğrul, Nihat Öztanık, Kerem Çatalbaş, Faruk Kayrak, Yavuz Kaleli, Ferhat Abmet, tüm kader mahkumlarını Semiçek'ten Karanlıklar Ülkesi'ni armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Kadife Kale'den Velit Aklan yani Lulu. Aleykümselam Velit kardeşim. T2C12'de yatmakta olan Muhittin Çalışkan yani Muti, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı, Yavuz Çelik yani Cüce, Siverekli Mahmut abi, Ercan Ekin Çağlar Çakır. Tüm kardeşlerime, abilerime selam olsun. Yalnız yiyen yalnız ölür. Biz her zaman buradayız abi, haberiniz olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Abi kolay gelsin. T2C14 koğuşuna yatmakta olan oğlumuz Arda Angel ve koğuş arkadaşlarına selam eder. En kısa zamanda sevdiklerine kavuşmaları dileğiyle baban, annen ve kardeşin senin doğum gününü kutluyor ve kara gözlerinden öpüyoruz. Perşembe günü Allah'ın izniyle inşallah kavuşacağız. İyi ki bizim oğlumuz ve abimizsin. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak ve hiç canını sıkma. Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma aşkım. Nasılsın? Umarım iyisindir. Haber göndermeyince merak ettim ben. İyiyim, kızlarla birlikteyim. Ayrıca güzel bir pazar geçirdik. Nedenin tahmin ediyorsundur. Burada her şey yolunda ama aklım sende bir tanem. Mektubumda yazdığım için bilgi bekliyorum senden. Kendine çok iyi bak. Seni çok ama çok seviyorum sevgilim. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1C7'den Ferhat Turgay. Sağ ol Ferhat'ım.
Can abim C17'de bulunan Muhammed Sayın abimin doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Rabbim sağlıklı, uzun ömürler ve özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, Ruşen Akyıldız. Aynı gökyüzünü paylaştım can dostum. Bahar Öztanık olmak üzere. Masamı ve voltamı paylaştım kardeşlerim. Deha Zelvi, Arzu, Polat, Elçin, Can, Hanife, Eren Ulu, Ayşen Yaprak, Burcu, Güneş Çalan. C14'te olan kardeşim Ezel, Özel Alper'e çok selam olsun. Murat abi, bu derler için Latif Doğan'dan sözüm söz çalarsan sevinirim. Murat abi, ben C8'den Arzu Polat. Başta bana burada annelik yapan Bahar, Öztanık değerli dostlarım ve her koşulda yanımda olan Ruşen Akyıldız, Deha Zelvi, Elçin, Can Hanife, Eren Ulu. Gece ben de bir söz. Gökte bulut, yerde düştüğümüz olmadı. Ama yerde bulup göklere çıkardığımız çok oldu. Murat abi, gece böyle şarkı armağan etmek istiyoruz der ya, bedavacıdan çık artık aklımdan armağanız. Kardeşlerim, dışarıdaki kardeşlerimiz yazdıkları mesajlara bakmıyorlar. Karışık mesaj gönderiyorlar. Toparlayabildiğimiz kadar toparlayıp ikram ediyoruz. Onun da ötesi yok ama yanlış yazıyor kardeşlerimiz. Ki keşke onlar da dinleseler, duysalar bu mesajları. Sonra diyecekler ki aa, bunu biz yazmıştık. Kardeşlerim, benlik bir şey yok. Zaten bunu biliyorsunuz ama birçok mesajları okurken ve mesajları okuduktan sonra bu açıklamayı yapıyorum. Sırf gönlünüz hoş olsun bizden kaynaklı bir şey değil. Ama kardeşlerimiz birçoğu yanlış yazıyorlar. Yazdıklarını da okumuyorlar, direkt gönderiyorlar. Murat abi, ben Gönül Babaçörs. Başkalarının hayallerini süslemek adına kendi hayallerinden vazgeçenler bir gün gerçekten hayal olur. Ya gidersin ya kalırsın. Adın yeniden kahraman olur. Cengiz İmren, Gönül Durmaz, armağan olsun Murat abi. Murat abi, biz Kadın Kapalı'dan Arzu Kabaca ve Gönül Babaçörs. Gece özel sözümüz. Öyle insanlar vardır ki piyonken kendini vezir eder ve öyle insanlar vardır ki vezirken kendini rezil eder. Kardeşim Gönül Babaçörs der ki tüm sessiz dinleyicilere gelsin. Ben Sevir Beyüş Koğuşu'ndan Egemen Gürbulak. Bugün Aslan abim Volkan Kızılyel'in doğum günü. Doğum gününün enişten dileklerimle kutlar yeni yaşında. Ailen ve sevdiklerinle sağlıklı mutlu olmanı dilerim. Seni seven Aslan kardeşin Egemen Gürbulak, namıdar uzun. Ben C5 Koğuşu'ndan Nergis Demir. Benim derdim olan Sıla Hüyük. Murat abi, bir söz söylemek istiyorum. Kesin şu gürültü, bu gece sadece onun kokusunu duymak istiyorum. İyi ki varsın Sıla. Murat abi, bir tanem şarkısını çalarsan sevinirim. Abi selamun aleyküm. Ben Yusuf Pinik. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Şakran T1B12 koşuna abim Berhan Azsever. Berkant Özcan, Mehmet Aktaş, Mehmet Akgül yani Külli, Selahattin Dilek, Cikselo, Cihat Duman, Tolga, Bingöl ve ismini saymadım. Bütün abi dostlarıma selam olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm abi, iyi yayınlar. Abi ben Buca'dan Hasan Girgin, aleyküm selam Hasan kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan güzelime, Ecem'e, kraliçeme. Güzelim, yarın gelemeyeceğim. Mahkeme var biliyorsun ama seni çok özledim. Kalbimin seninle attığını sakın unutma. Dimdik durmaya devam et. Güzel günler yakındır boncuk gözüm. Allah'a emanetsin. Dört dost sofranı diyelim. Paylaştığın herkese selam ediyorum. Seni çok seviyorum. Sensiz asla. Tefo Seko. Kibariye, yak gel cezaevine girmeden önce en çok dinlediğim şarkıyı göndermek istiyorum sana. Yağmur Demirci'den Kemalettin Argın'a gelsin. Ana sayfamızı yenileyelim. Bir sayfa daha açalım. Şakran'daki eşim Şerife erkek. Aşkım, insan bazen hiç beklemediği bir anda hiç beklemediği birini kalbinin en güzel yerine koyuyor. Benim için o kişi sensin. Seninle konuştuğum her an hayatın telaşı biraz daha uzaklaşıyor. Belki her zaman yan yana olamıyoruz ama bil ki kalbimde sana ayrılmış yer hiç değişmiyor. Sen benim en güzel düşüncem, en huzurlu özlemim ve yarınlara dair en mutlu hayalimsin. Eğer bir gün acaba gerçekten seviliyor muyum diye aklından geçirirsen cevabını ben de ara, çünkü sen. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, Kadın Kapalı'da yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan Ömrü. Yarın yanına gelmiyorum. Mehmet'e gidiyorum, haberin olsun aşkım. Almina, ben Muro gideceğiz. Burayı merak etme, bu akşam çalan şarkılar senin ve masanın olsun. Murat abi, ben Nuran Gökçen. Benim olan adam yani Nihat radyo başına. Canımın içi, iletişim yasam var. Haberin olsun, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Sayfamı bir kez daha yenileyim.
iki koğuşundan aslan kocam Talha Komaz. Seni çok seviyorum, çok özledim. Ben senin için bir gençlik yaktım. Cezalar bize koymaz. Kendine iyi bak, her şeyim sensin. Zalimin kızından sana. B13'te olan Mert Toprak. Bu dünyada görüp görebileceğim her şeye ulaştım artık. Benim için en önemli olan şey sen ve senin mutluluğun. Hep benimle kal sevgilim. Gökhan Namlı'dan gönül yaram armağan olsun. Ben T2A2 koğuştan Talha Komaz. Başta olmak üzere canım reisim Tamer Demirtaş, kader birliği yaptım kardeşlerim Okan'ım Göktuğ. Ailesinden BB, ailesinden Cesur, Furkan, Yiğit, Çili'den Efe, Mehmet Tepeli, Baran. Gece bir not, özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Yollayamaz Talko. Şakran T1'de yatan Fuat Aydın abime, Adanalı Ayhan. 8 sene 4 ay Mahmut Orak'tan 3 nolu'da yatmaktayım. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için seni sevdiğim şiirle değil dualarla dile getirdim. İki cihanda da ellerim ellerinden, gönlüm gönlümden ayrılmasın Nazom. Seni seven namı der telli turnam şarkısı Nazom'a ve masasına gelsin. T2A19 zaten Sefa Haral radyo başına. Can kardeşim nasılsın? İnşallah sağlığın sıhhatin yerindedir. Bugün bol bol seni andık ve seninle olan ortamları özledik. Bir an önce bize tekrar sağ salim kavuşman dileğiyle seni seven ve bekleyen dostlarının da selamları var. Kendine iyi bak, moralini her zaman en zirvede tut. Allah'a emanetsin can kardeşim, beklenensin. Murat abi ben Menemen A24'ten Serkan Kiremitçi ve koğuşta bulunan kardeşlerim Barış Tarım, Musa Duran, Berat Ateş, Cenk Özşahin, Emirhan, Erdoğan bu derli canlara bin selam olsun. Bizlere bu çarşının sarraflarıyız. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Bu arada Foça Açık Cezaevin T2A18 koğuşuna Cenk Demirkaya kardeşimin. T2A18'deki kardeşlerim, Foça Açık'ta yatan Cenk Demirkaya kardeşimin hepinize çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. Ben T2A19'dan Ozan Ahmet Kartal, T2B18'de olan Yiğit Pasin radyo başına. Yarın seninle iletişime geçebileceğim herhangi bir numarayı Murat abiye bırak. Seninle konuşacaklarım var acil olarak. Kesin dönüş bekliyorum. Abin Ozan Ahmet Kartal. Sana da kolay gelsin Murat abi. Sağ ol Ozim. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK19'dan Kemal Paşalı Aydın Demirbaş yani Kürt Aydın. Aleykümselam kardeşim. Öncelikle tekrardan hak ettiğin yerde olmana sevindim. Her zaman hak ettiğin yerde olman dileğiyle. Bu arada Murat abi, cuma günü annemin rahatsızlığı için yapmış olduğun güzel dileklerin için çok çok teşekkür ederim. Rabbim hepimizi sevdiklerine sağlık, sıhhat, şifa versin inşallah. Amin. Can abim, kadın kapalı ve bir koşun olan Gamze Çakal isimli kişi benim öz ve öz yeğenim olur ve kendisi de tanıdığım insan. Yarım gelen bir mesaj Aydın kardeşim.

saygı duyduysa, duyuyorsa ya da duyacaksa biz de insanların annelerine saygı duymakla mükellefiz. Her anne bizim annemizdir. Allah nerede varsa şifasını bekleyen kullarına şifa verir. Hepimiz hastayız. Hepimiz rahatsızız. Onların yoklukları çok zor. Allah hiçbir evlada annesizliği, babasızlığı tattırmasın. Ha tatacağız ama geç ama erken. Ama yaş ama genç. Hiç fark etmiyor çünkü ölümün yaşı yok. O yüzden her anne baba evladı için kıymetlidir. Her evlat anne baba için de çok kıymetlidir. Varken kıymetini bilmek en doğrusu. Onların bir duaları bile yetiyor. Evlatlar, bazı evlatlar annesini babasını sevmese de, bazı anne baba evlatlarını da sevmese ki var bu yeryüzünde mevcut olan bir şey. Ama inşallah herkes birbirinin kıymetini bilsin. Bilsin ki her şey yerinde güzel olsun. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalı yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm sert. Sen dert bile olsan ben seni bin dermana bile değişmem Nazım. Sen benim kıymetlimsin ablama selam. Bu akşam çalan şarkılar senin ve masanın olsun ömrüm. Ben Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Yiğitcan Sarsu. Ablan Sinem ve yeğenlerin seni çok özledi. Ablasının bir tanesi de zamanda ailene kavuşman dileri. Seni çok seviyoruz, her zaman yanındayız canım benim. Yurda Kul ailesinden selamlar olsun. Şakran T1 B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e selam olsun. Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şahin Gündoğan. Şakran T3 C10 koğuşuna bulunan kadar arkadaşlarıma selam olsun. Paylaştığımız lokma, paylaştığımız su, paylaştığımız geceler ve sabahlar benim nezdimde kardeşliğin, dostluğun kıymetidir. Rabbim sizleri özgürlüğünüze, ailenize, anne babanıza bir an önce kavuştursun. Rabbim yanınızda olsun her daim. Şahin Gündoğan der ki, zorluklardaki dostluğun kıymetini bilen bir damla suya hürmetle bakar, seviyorum sizleri. Bu mesajı birkaç keredir okuyorum. Ne kadar güzel bir söz. Bir damla suya hürmetle bakar. Sözün güzelliğine bakın. Dostluğun kıymetini bilen ama, dostluğun kıymetini bilenler. Çıkarsızca, menfaatsizce, işimizi görünceye kadar dostum abim, iş bittikten sonra değil. İşte bak kardeş, Şahin kardeş ne güzel demiş. Dostluğun kıymetini bilen bir damla suya hürmetle bakar. Nokta. T1 B16'da yatmakta olan diğer kardeştan Mehmet Salman abime saygı ve sevgiler ile, seni seviyorum abim. Kadın kapalı koğuşuna da selam olsun. T1 B16'da yatmakta olan Aslan abim diğer kardeş, saygı ve sevgilerle ellerinden öpüyorum. Abim özgür günler yakındır kral abim. Seni çok seviyorum. Kardeşin Fırat kardeş. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz Sağol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim, her şeyim, karım Selinay Sayan radyo başına. Seni çok seviyorum. Bugün aradın, konuştuk, sesin bana huzur veriyor ama ihlal yemesin, neden yediğini anlamadım. Sen benim her şeyimsin, iyi ki varsın. Seni çok özledim sevgilim. Seni çok seviyorum, dikkat et kendine. Allah'a emanet ol sevgilim benim. Seni görmem lazım, armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abim. Murat abi iyi yayınlar. Ben de buradan Şakran kadın kapalıda yatmakta olan teyzem Meltem Toprak'ta sultanım. Bir hafta alacağız seni Allah'ın izniyle. Reklam bitti aslan teyzem. Geriye seni seviyorum, yatmanı bekleyenler çok bekler, aslan kafese yakışmaz, iyi geceler. Ben Gediz'den Seda Aslan, kardeşim Üçnol'dan Ömer İştek radyo başına. Dünyalar bir yana sen bir yana kardeş, her zaman yanındayım arkandayım, sen iyi ol mutlu ol, her daim kafana hiçbir şey takma, Allah büyüktür, bir gün o güne senin için doğacak, o kapıdan seni alacağım. Ya sabır aslan kardeşim, sen çok güçlüsün, seni seviyorum. Ömer İştek, sıradaki tüm şarkılar sana gelsin, kurban oldum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Serkan Gündoğan. Şakran cezaevlerinde ve diğer cezaevlerinde yatmakta olan eski dostlarım başta Kenan Kaya olmak üzere Ferhat Arslan, Yavuz Çelik, Namıder Cüce, Kürşat Çakan, Mehmet Emin Güler, Namıder Deli, Ozan Çıra, Mehmet Önen, Namıder Serok, Sadık Şeran, Gedizli Mehmet Özen, abim Serdar Gündoğan, kardeşim Ali Rıza Gündoğan, Cüneyt Gündoğan, oğlum Şahin Gündoğan, Adil Aktaş, Çağlar Çakır, Savaş Aktaş, Savaş Kaya, Rabbim sizlerin yanında.

olsun. Allah'a emanet olun. Yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abim. Ömrüm Ece Pekgüven radyo başına. Aleykümselam kardeşim benim. Evet, Ece Pekgüven radyo başına. Sevgilim, mektubun daha gelmemiş. Yarın ben sete gideceğim için PTT'yi arar sorgularım. Fakat ben seni çok özledim. Camın ardından sen öyle görmek canımı çok yakıyor. Dayanamıyorum. Ne olacak böyle? Onu da hiç bilmiyorum. Tek bildiğim seni bir an önce yanımda görmek istediğim. Sen benim diğer yarımsın. Sana olan hislerim öyle basit bir his değil. Acın da özlemin de en derininde hissediyorum. Rabbimden dileyim seni bir an önce oradan çıkarmak. Kendine çok iyi bak. Yarım gelen mesaj. Selam Murat abi. Ben C8'den Nezahat Çokuyar. Aleykümselam kardeşim benim. Benim derdim Mehmetcan Yıldırım ve benim tek ebedi dostum Gamze Batur. Onun derdisi Ceyhun Batur. Bu isimlere selam olsun. Bizi seviyormuş gibi yapanlara, biz de inanıyormuşuz gibi yapıyoruz. Evet, Volkan kardeşimizin hemen mesajını da okuyalım. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben Sarsılmaz Ensari Altınışık. Aleykümselam Ensari kardeşim. T15 koşuna yatmakta olan benim uğruna canımı vereceğim aslan abim Volkan Kızılyel abim doğum gününden içten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki yaşını ailenle tüm sevdiklerinle özgür günlerde kutlaman. Dilele seni seven ve bir ömür boyu sayan kardeşin Sarsılmaz Ensari Altınışık. Murat abim benden Volkan abim Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Değerli abim Murat Bingöl, ben Sarsılmaz Ensari Altınışık, Şakran T15 koğuşuna yatmakta olan benim aslan abim Keko Fırat Öztaş Delen Fırat abim. Ben gerçek abili sende gördüm. Ben senden razıyım, Rabbim de senden razı olsun. Allah'ın izniyle bu mahkeme seni alacağız kendine. İyi bak, Allah'a emanet ol, seni seven ve bir ömür boyu sayan kardeşin Sarsılmaz Ensari Altınışık, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben B5'ten Çimentepe'li Ayşegül, A5'te olan Diyarbakırlı Şükrom. Bana öyle çok sığdın ki içimde kimseye yer kalmadı. Kendimi yitirmiş değilim. Sende kayboldum ben. Çimentepe'li Ayşegül'ün şükosuna sevinçe kutupta yaz şarkısı armağan olsun. Ben Serkan Gündoğan. Şakran T3C10 koğuşuna bulunan Şahin Gündoğan. Babasının canı, can parçam. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Canım oğlum Allah'a emanet ol. Değerli abim Murat Bingöl, ben Sarsılmaz Ensari Altınışık. Şakran T15 koğuşuna yatmakta olan benim aslan abim Yasin Akçay. Abim sen aslan gibisin. Ben gerçek adaleti sizin gibi şerefli insanlarda gördüm. Ben senden razıyım. Rabbim de senden razı olsun. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven bir ömür boyu sayan kardeşin Sarsılmaz Ensari Altınışık. Değerli abim Murat Bingöl, ben Sarsılmaz Ensari Altınışık, Şakran T15 koğuşuna yatmakta olan ikizim Bilal Çetin, kuzenim Zübeyir Oğuz, kardeşlerim Mert Şen, Polat Yalçın, Berat Avni Salman, 4 nolda yatmakta olan kardeşim Ahmet Altunbaş, Fikret Dost, 3 nolda yatmakta olan kardeşim Arman Elef Toza ve bu ismini saydığım kardeşlerime 1000 selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven bir ömür boyu sayan Sarsılmaz Ensari Altınışık. Kardeşlerim, 2 mesaj daha okuyayım. Sonra 2 güzel şarkıyla hem sizleri hem kendimizi dinlendirelim. Şakran T4'te yatan kocam. Seni her gün biraz daha özlüyorum. Sen uzakta olsan da kalbim hep senin yanında. Bu zor günler geçecek ve biz yine birbirimize sarılacağız. O güne kadar seni sevgiyle bekleyeceğim. Seni çok seviyorum benim güzel kocam. İyi geceler. Ben Serap Gündoğan. Şakran T3C10 koşuna yatan yeğenim Şahin Gündoğan. Halasının canı. Doğum günün kutlu olsun. Allah'a emanet ol kuzum. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Kaldığınız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TC13 Gedizler koğuşundan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp. TKİ'de bulunan canım abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, hepsine selam olsun. Yanmanın yan azadiyim. Murat abi ben TC13 Gedizler koğuşundan Eyüp Sayan. TKİ'de bulunan canım kardeşim Kerem Gülçin'in doğum günü. Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim. İnşallah bir dahaki doğum gününde ailenle, sevdiklerinle özgür günlerde olursun. Allah'a emanet. Murat abi ben TC13'te yatmakta olan Eyüp Sayan. Burada beraber yatmakta olduğum abilerim ve kardeşlerim, başta bizden abilerini esirgemem. Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini sayamadım, tüm herkese selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Mute Çakır, Mute kardeşim. Şimdi bir kardeşimiz demiş ki, abi Mute Çakır'ın aboneliği varmış, istekler okunmuyor, İlgilenir misin?

diye bir mesaj atmış. Biz de kardeşimize dedi ki bize kim abone, isim bize ver ki bulalım. O da de gene demiş Mute Çakır. Mute kardeşim, kime mesajlarını gönderdiysen, hani mesajları bize kim gönderiyorsa onun bize ulaşması lazım ki en azından nerede bir eksiklik, aksaklık var. Mute kardeşim, Mute Çakır, inşallah duyuyorsun. Hani bilgin olsun, ilgilenmemezlik yok ama kardeşlerimiz bize doğru bir bilgi vermediği için onlar da bilmiyorlar. Haberin olsun Mute kardeşim, Mute Çakır. Yarın kim mesaj atıyorsa bize, onlar bize bir ulaşsın, bir bakalım kardeşim. Nerede var problem, hemen çözelim. Şakranteş Ceon'da bulunan Şahin Gündoğan. Canım oğlum, ben halan Sevtap Gündoğan. Doğum günün kutlu olsun, seni çok özledim. En kısa sürede birlikte olmak dileğiyle seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben Sevtap Gündoğan. Şakranteş Ceon koğuşuna bulunan yeğenim Şahin Gündoğan. Halan sana kurban. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Şahin'im. Allah'a emanet ol. Ben Kadir Akis. Şakran cezaevinde bulunan B5 koğuşuna selamlar. Hüseyin abim, Seyit abime ve özellikle çavuşlara Berdan ve Engin'e çok selamlar. Rabbim kurtarsın sizi. Ekmek bölüştüm can dostlarım. Cihan Özkaya ve Bayram Modaoğlu'na ayrıca selamlar. Oradaki herkese çokça selamlar olsun. Ben Rüzgar Gündoğan. Şakranteş C10 koğuşuna yatan abim Şahin Gündoğan. Doğum günün kutlu olsun abim. İyi ki abimsin can abim. Ben Ayaz Gündoğan. Şakranteş C10 koğuşuna yatan canım abim Şahin Gündoğan. Doğum günün kutlu olsun canım abim. Özledim seni. Hayırlı yayınlar kardeşim. Ben Emine Gündoğan. Şakranteş C10 koğuşuna yatan yeğenim Şahin Gündoğan. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim seni korusun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah'a emanet ol canım benim. Şakranteş C10 koğuşundan bulunan Şahin Gündoğan. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Birlikte kutlayacağımız nice yaşlarına beste ve buket. Şakranteş C10 koğuşuna yatan Şahin Gündoğan. Annesinin canı, doğum günün kutlu olsun canım oğlum, Rabbime emanet ol. Şakranteş C10 koğuşuna yatan Şahin Gündoğan, Şemikler'den tüm dostların olarak doğum günün kutlar, bir an önce yanımıza gelmen dileğiyle nice yıllara can dostumuz Şahin Gündoğan. Şemikler sana hasta, sensiz boş buralar, kardeşlerinden selam olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben kadın kapalı B6 koğuşlan Merve Miray Yıldırıcı, aleyküm selam kız kardeşim. Teş C10 koğuşuna yatan can parçam Şahin Gündoğan, doğum günün kutlu olsun, Rabbim seni korusun, Allah'a emanet ol asi çocuk. Abi hayırlı akşamlar, ben Tepecik'ten Yamaç Çatulay. Şakran T4 C14'te yatan Fırat Kılıçkap, İsmet Kara abime, Salih İlhan abiye, Hüseyin Bacak abi sana da selam olsun. Çok selamlar ve isimlerini bilemediğim abilerime de selam olsun. Allah hepinizi kurtarsın. İsmet abi seni çok seviyorum aslan abim. Zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Serdar Gündoğan. Şakranteş C10 koğuşuna yatan yeğenim Şahin Gündoğan. Doğum günün kutlu olsun amcasının canı. Her zaman yanındayım. Rabbime emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Berke Yıldız. Aleyküm selam Berke kardeşim. Şakranteş C10 koğuşuna yatan can abim Şahin Gündoğan. Doğum günün kutlu olsun aslan abim. Özlenen beklenensin. Allah'a emanet ol abi. Şakran T4'te yatan canımdan çok sevdiğim aslan kocam Fırat Çalık Kılıç. Evet, Fırat Çalık Kılıç. Seni çok seviyorum. Her daim her koşulda yanındayım. Kendine çok dikkat et. En kısa sürede hayalini kurduğumuz günlere kavuşacağız. Allah'ın izniyle. İyi geceler ömrüm. Ben Şakran T4-19'da yatan Fırat Çalıkılıç İzmir Menemen kapalı cezaevinde yatan Ömer Demirkol kuzenime, sevgilisi Dilo'ya selam olsun, özgür günlerde görüşürüz aslan kardeşlerim. Hayırlı akşamlar, ben İzmir Şakran T4'te yatan Fırat Çalıkılıç abime selam söylemek istiyorum. Abim her şey güzel olacak, Allah'tan ümit kesilmez, tez zamanda çıkman dileğimizde, hayırlı gecelerin olsun. Şakran'da yatan Berat Kurtay, aşk özür dilerim. Seni çok seviyorum, sensiz yapamam ben. Ben olamam sensiz, ayrılamayız biz. Sana ölürüm, seni seviyorum. Ben Menemen B14 koşulan Aliş Emen, kadın kapalı dolan canımın içi. Mektubun geldi, sen sıkma canını, çıkacağız buralardan az kaldı. Kendine iyi bak Aliş Emen. Berat Kurtay, kocam, sevdiğim adam, kurban olduğum adam. Seni seviyorum, seni çok seviyorum, her şeyden, herkesten. Öncesin benim için. Parmaklıklar dostluğu değil, sadece mesafeyi artırır. Menemen cezaevinde yatan aslan abim Azat Özışık, dualarımız ve gönlümüz seninle. Seni seven kardeşin Bayraklı'dan Bedel Mesut Aydın.
Şakran T4 D5 koşuna

Olan Mehmet Fatih Özışık mesafeler kardeşliği eksiltmez güçlü duruşuna her zorluğun üstesinden geleceğine inanıyoruz. Dualarımız seninle aslan abim. Seni seven kardeşin Bayraklı'dan Bedel Mesut Aydın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben eski İzmir'den Emirhan Polat. İkinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan can abim Ronay Çiçek'e selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Sular yükselince balıklar karıncaları yer. Sular çekilince karıncalar balıkları yer. Kimse bugünkü yaşantısına ve üstünlüğüne güvenmesin. Çünkü kimin kimin yiyeceği suyun akışına karar verir. Vesselam. Ben eski İzmir'den Emirhan Polat, İkinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan can kardeşim Mustafa Umut Ak'a selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Biz suyun derinliğini biliyoruz. Siz kimin limanına yanaştığınızın farkında değilsiniz. Ahmet Kaya Selda şarkısı armağan olsun. Ben eski İzmir'den Emirhan Polat, İkinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan abim Ronay Çiçek ve Ozan Bayar'a selam olsun. Tilki ile gezen leş, aslan ile gezen et yer. Ahmet Kaya Karayazımız bu derlere yazsın. Sayfamızı yenileyelim, varsa paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet, SMS mesajlarınız bu kadar kardeşlerim. Bakalım. Selamünaleyküm. Öncelikle tüm T1, T2, T3, T4'teki beni tanıyan tanımayan tüm abi dost kardeşlere selam ediyorum. Başta T4'te yatmakta olan D5 koğuşundan aslan abim Mehmet Fatih Özışık. Bir nola A7 koğuşuna yatan değerli kardeşim Osman Karakalp'a çok çok selam ediyorum. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Azat Özışık abime sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Seni seven kardeşim Bayraklı'dan Bedel Mesut. Murat abi ben Yeliz Karakalpak, 1 nolda bulunan eşim Osman Karakalpak, 4 nolda bulunan can dostum Mehmet Fatih Özışık, 3 nolda bulunan aslan kardeşim Aytaş Titiz ve Taha Emir Kırsan, kadın kapalıda bulunan Melike Coşkun, Menemen'de yatmakta olan Cengiz Çankaya selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı akşamlar. Evet, bugünlük bu kadar kardeşlerim. Bakalım. Evet, bugünlük bu kadar. Bu saate kadar gelen mesajlarınızı paylaştım sevgili abi kardeşlerim. Hemen bakalım, bir şarkı çalalım. SMS mesajlarını bir daha yenileyeceğim. Varsa paylaşacağım kardeşlerim. Bir şarkı sonrası, ondan sonra müsaade edeceğim. Şu sistemi de bir açalım. Hemen şunun açılmasını bekleyelim. Evet, şunu şöyle bir açalım bakalım. Bir şarkı sonrası vedamızı gerçekleştireceğiz. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim.

0: geldik bugünlük Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın sonuna. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinizi Allah için çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın inşallah aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Hoşçakalın.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyoruz.

apaçık bir meydan okuyuştan geldik. Geldik bugüne, şarkılar sabahına, alnımız ak. Tarih kadar bir uzun yürüyüşten geldik. O günden yazdık güncesine kalbimizin. Aşk ve ayaklanışı sınadık ateşte. Sınandık yenilgi ve zaferde, saklımız yok. Çıktık dağlara bir düş sıcağında, sesine kavuşan ırmak akışında. Aktık vardiyalara, alanlara, aktık o ihtilal ırmağına. Ah etmeden sığdık ölüm çığlığına. Çığlıklardan geldik bu ay tutulmasına. Geldik

Ay düşer gecesine munzuru parçalanır. Mağmasında bir halkın çığlığı yanar. Ve rüzgara dağılan kuşlar birikir koyaklarda. Sıra sıra bir dağ kanıyorken geldik o sonsuz kekik kokusuna.

devran. Bıra serb ama vahtı merdaino demekti yeni baştan. Süngülenmekti göksünün güneş kokan yerinden. Onar yüzer ateşe verilmek, ahetmeden yanmaktı. Ağaç kökü yemek, gözyaşını unutmaktı. Top ateşiyle parçalanmaktı mağaralarda. Yenilmek, durmadan yenilmekti ama dersin diyebilmekti yine de. Dağ dağ vuruluyorken o dağ çocukları, dağ dağ kanıyor şimdi Munzur ırmağı.

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Başlarken hepinizi en içten devrimci duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

da geldim. Attığınız ateşlerde döne döne dilimde şafak türküsüyle geldim. Mezopotamya'da anaların kanlı gözyaşını topladım da geldim. Dicle nehrinde

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
2: Teşekkür ederim. Geçmiyor günler.